0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeli günler hayırlı olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarhıl programlarını ansınan kaçalımız.
1: Her günü işten düşkende.
0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
1: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve küyünüş mücessemlengen avazlarımız bilen biz silagi sırdaş.
2: 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun mehr muhabbetlik avazla bilen silagi baştan ahire hemra buluştak əsli məqsidi məngü özgərməkdir.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kaderleşini ögünü bilin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

sensiz yaşa rava bulmaz bir ömür. İçmez ot yürek verdin sen bana. Sensiz yaşa rava bulmaz bir ömür. İçmez ot yürek verdin.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigenlik haberler programımızda anlaşanlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 6. günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 22. günü.
2: Aval bu kitimki programımızın asasi mezmullarını tonuşturmuz.
1: Abdanım rayondaki partiya azaları, kadırlar, amma

0: Şavtoğul kenti ahalisi Mangşin Ming'nin buğdaylıqda yakında iki kombayin etizliğde görüldep meşgulat kılıp oruş, dan ayrış, buğday kolunu yancış işini bir yollalı tamamıldı. Bunun da bütün ceryanda iş ünümü yukarı bulup muhit koğdaş işe şuruldu. Mangşin Ming muhbirga 1400 mo yerdeki buğdayını maşında oruş usulunu kollanğalıqını eytip mındaq dedi. Kombayında günlüğü 400 neçimo yerdeki buğdayını oğrağılı. Yani oruş nesbitinin sap buluşunu 99%'ın aşırgılı buludu. Bu orumu serpiyatı naid tövən buluştek alaydılık ki ige. İki kombayında 3-4 gündeli orup olgılı buludu. Mangşin men altındak parkırap durgan buğday dallarının aşlık toşuş maşinsiga huddi şarkıratmağa oxşaş tökülü atkallıkını görüp, mundaq bir yesabatını kılgallıkını bildirip mundaq dedi. Mobiş osuli 700 kilogramdan aştı. Bu birinci derecelik ala süpetlik buğday bulgaşka məhsulat mıhtari bulturkıdan 10% köp boldi. Öz cayımızdaki aşlıq ponkiti bilen setiviliş zakazı imza aldım. Bu setiş yolumunu mokumlaştırıplı kalmay, kirimimini kapalatki iyi kıldı. Kiler ili terilgu kölümünü 2000 moğu köpe içini pilaladım. Sanca Oblasti bu yıl yazının 3 işçi mezgili de türlük yezgilik maşını üskünesinin 20 min yürüyüşten artıqını bir tutaş pilallap iş kısılıp, yazlıq yığım, yazlıq terikçilik, yazlıq perviş hizmetini bir gevdeleştirip algı sürüşünü, yana yezgilik tekniklerini seyyari yetekçilik ilişki teşkilip, maşında yığılış meşgulatını kilıplaştırıp, açlık serpiyatını katkı kontrol kılıp, yığılışkı tegeçliklerini toluk yığılışkı kapalatlık ilişkini pilaladı. Yezi igiliki, yeza, katnaş, meteorologiya, neft katarlık köp darmaklar birleşip, hareketlenip kapalatlık kılıp, avaraydın aldın signal veriş, meşgulat eskertmesini vaxtıda aldın yollap, yezigilik maşınlarını yürüştürüş, may kaçılaştı etibar veriş, təminat ehtiyacını udullaştırış katarlık halk kolay mülazimetlerini ameliyleştirip, yazının üç işi işlep çıkırışını her taraflama qoq dedi. Sanca Oblastlıq Yezi İgiliki Yezi İdarisi Terikçilik ve Dehkançılık Doğruları Yezi İgilikini Maşinlaştırış Başkuruş Bölümünün Kadri Jang Jun Sanca Oblastıda 7 ayının 2 günü geçe 24 000 mo yerdeki küzgü buğdayının yığılanğanlıqı 7 ayının 20 günü etrafıda yazlık yığım hizmetinin tamamlandığanlıqının tonuşturup mındaq dedi. Bu yıl Sanca Oblastımızdaki yezi igiliki, yezi tarmakları, mütəxəssislər, kəsbi texniklarını etiz başlarda Beidou yolbaşlaş sistemisi, oz kılmay, nəmdəb östürüş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdiləşdiriş, kesəllik, ziyandaş haşaratlarının ilmi aldını iliş, tizgiləş qatarlıq, ilğar, terixçilik, pərviş texniksini zor kiş bilən kəngaytış. Yana Xinliang, Jiushenghe, Шыдон қатарлык әла сүпәтлік юқры осылық бұғдай сортларыны терішқа етәкчілік қылышқы тәшкілдедіқ. Бұл сортларының өсіш әхвалі омыми жәттін яқшы болды. Мо 5-і башақсаны, бұғдай дені башақсаны, мыңданы ұрықлық еғірліқі қатарлық ядыролық көрсәткішлер мұқым ашты. Umumi osulning 710 ming tonnadan ko'proq yetishini mo'lcharildik. Buningdan boshqa bug'doy g'olini mas qadamda yig'ilib, har mo yerdan qilinadigan kirimni 40 yuandan ko'proq oshira olamiz.
1: Stansimiz xavri. Yaqinda Ili Qozoq avtonom oblastining kuzgi bug'doy hosilini o'lchash xizmatidan xush xabar tarqaldi. G'ulji nohiyasidagi 1000 mo kuzgi bug'doy ulgi etizining o'tirichi mo 5 hosili 828.128 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha 1000 mo kuzgi bug'doydan yuqori hosil elish rekordini yangiladi. Chapchal Shiba avtonom nohiyasidagi tuman moliq ulgi bazasida keng ko'lamda mol hosil elish tang qadamda ishga oshirildi. 7 ayının 1 günüden 2 günü gece Abdonom Rayonluk Yez İgiliki Yez Nazardi başlamcı olup, Şincan Yez İgilik Peller Akademiyası, Şihanzı Daşı, Şincan Yez İgilik Daşısı mütəxəssislər bilen birleşip, Usulni Ölçeş mütəxəssislər grupsi təşkilləb, Qolcu nahiyyəsigi berib əməli Usulni Ölçeş xizmətini qanat yaydırdı. Mütəxəssislər qrupsi nəx meydanda yerlərini təkşürüb, Abdonom rayonunun buğdaydın yuqur hosul eliş boyuca bərbaqlış əməli hosulni ölçəş usulunun sınaq nusqısına qatdıq əməl qılıb, ölçəmlik məşğulat qılıb. Nəmlikni ölçəş əsvabıda dandiki nəmlikni təkşürüb, ölçəb, aralaşma

0: yana ömür eşi soğuğa kıldık. Her günü keşte mihman xandı konudgan mihmanlarga keçilik tamakını haksız teyarlap berdik. Şunan bilen bile yana tamak yaydıgan mihmanlarga Şincan'ın milletler nakşı usul numarlarını haksız orullaştırıp berdik. Barlık sayahatçilerge millice toy murasımını çökmüş şekilde haksız sınaş ve ekskursiye kılışka ecib edip, yıraktan kelgen sayahatçilerge Şincan'ın kızgıllıkını hakiki his kıldırdık. Sayahatçilikinin avat mezgilede Ürümçi şehrideki medeniyet sayahat tarmakları çarlaş, nazaret kılış, başkuruş salmakını zor aydıp, yakşı sayahat bazarı tertipini bütün küş bilen koğdap, sayahatçilerini hatırcam konup, könüllük oynaş imkan idiye ige kılıp, Ürümçinin yaz pesillik sayahat bazarının canlanışına sicil türtkü buluşunu nişanladı.
1: Amdi kısık haberler anlatımız. Bu yıl 1-ci aydın 6-ci aygıca Torgat portada tekşürülüp çegradın kirgen çıkanlar 282 min adam kıytımı yetip, bultırk şu mezgildikiden 73%. Tekşürülüp çegradın kirgen çıkan katnaş transport kuralları 140 min avtomobil kıytımı yetip, bultırk şu mezgildikiden 41.5% eşip, portta yolcular bilen avtomobil ekimi bas kademde köpeydi.
0: Julalık İpek Yolu, hazırkı zaman Jongo İpek Sanati Xalqara Seyyara Körgezmesi yakında Kazakistan Devlet Muzeyi'de başlandı. Bu kitimki körgezme Jongo Kazakistan Medeniyet Almıştırış Yılı'daki yadroluk noktalık faaliyetlerinden biri. Jongo İpek Muzeyi, Turpan Muzeyi, Huzhou Muzeyi birlikte mesul bulup uyuşturgan bu faaliyette hazırkı zaman Jongo İpek Sanati'nin terakkiyat neticeleri namayan kılındı.
1: Armiya mektəblərinin 2026-cı illik Şincanda adətki toluq otur mektəbini pütküzgəllərinin qobul qilishdiki ərbi cəhətdən təkşürüş xizməti bugündən 7-ci ayının 8-ci günü geçəyilib verildi. Abdunum rayon boyunca 4 ərbi cəhətdən təkşürüş noxtısı təsis qilindi.
2: Hörmətik radio anlıqıcılar, yukarıda Şincan radio televiziya stansının ətigəlli xəbərlər proqramısı boyunca anlıqış bədək.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun ümeyen kolluğa lıkkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
2: Radyo aldıdaki kadirlik dostlar, seherden başlangan bağırlık işlerine oğuşluk olsun. Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızı sizlere yollaş bilen programımızda başlayımız. Hem işlerine ufutukluk, neticilik olsun. Yol yürüyüş yeryanında yolukkan kandak meseleler olsa biz bile ortaklık sanla buludu. Biz bu en zor tırışçılığımız bilen sizler için mülazimet kılımız. Ben Uşurcan Hızır.
7: Qadirlik anlıqçılar, ettigelik yollarınızı bu Samra programımız başlandı. Cüşkün kayfiyat, yakımlıq küylerimiz, anlıqçılarının kızkarlıq paran yol uçuruları bilen silahı gəmira bulumuz. Mən program riyasetçisi Ruşengül Basit.
2: Yani hazırdan başla programımızın ait kızgılıqla katlasanlar buldu. Bizdeki Veyşin salonumuz
7: XG1074FM.
2: XG1074FM. O da olsa anlıqçılarının ki uçurlarına bir karapakaylı şirəli. Çıxı doğru parası kısımız. Şinyinluğudu maçlılığa biraz köpürəkken. Bək tostuluş. Lekin bək alayı tostuluş yok diye uçurunu Abdultayğan evətibdi.
7: Şikin doktorxanı cümbanı aldı yollar avan diye uçurunu çəpərt or taksiyə evətibdi. Cuma rəhmət sizgə.
2: Rişdə sizden uçurunuzu tapşırıb aldıq. Rəhmət.
7: Sacidə xanım ət digəndə naşdıqa. Şəxçən radio anlatıdı. Rəhmət cümə salamət bulun.
2: Adım ağı yəkəndə yamğurluq avarayı bulavatıdı. Amma hava bək sürüncüma yollamış onlar avan diye uçurunu. Badam taksiyə vətdi, rəhmət.
7: Ma ürüm şəhərdimi yağmur yığıvadı da, uya biyadımı da yağmur kül bub qalğan yerlər bəkən cümə maşınlar manğan çağdı, səl piyadlay su çaçırtı vətməy, avaylab mağasla, da qarab mağasla, cümə?
2: Rəs, bəzi yerlək su yığılıb qalb.
7: Su yığılıb qalb da.
2: Yoxqa yağmur, xoşaqma yığıvadı da. Lakin bu,
7: ya xoşaqmay deməyiz, nəhə çoğun süpət iğir bilsiq özünü tutu elə, manda

0: Kimsin yığıvatı da?
1: Hoş akma yığıvatka yağmur mu?
0: Neymiş hoş akmayı da pestirleyse ne?
1: Yağay mı? Yağmay mı?
0: Ay bu 7. ayda da gelmiş lan. Yağsı buldum da sizin.
1: Çar yağmam da.
0: Ayda bir nazaketi bile yakını o yağmurun.
1: Neymi nazaketi bile yağı diken? Şarılda yağmam da. Ekşte yağmam da yağmur diken. Onda yakın.
0: O yağmur diken ayal kişi olsa o.
1: Yağmur ayal kişi mi?
0: Oşa divalımızdan ayal ki. Qorni ekişi depçüm de yağmurlarını ekişi de buğralarını ekişi şamallarını ayal kişi de ütken bir bülü aldınız o bir
1: nimlerine şimdi. Şükür etmezler dep koyayım. Roja gülsülen ayal kişi de bir yağı ütalık ne?
0: Toktay dem değil.
1: Mane dep koşu.
0: Bu oldu değil mi şimdilik yakandık ya 7. ayda. Ürüm şehirde mazır temperatur akıl tüvelap havam şunu da salkanın omdan bu kaptı. Bugün azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlandı 20'den 28 Celsius gradusukça. Et hava bulutluk 22'den 30 Celsius gradusukça. Şunu Muşay'dan 8. günü kegen çağda hava bulutluk bulup uttur hal yağmur yağdı ki temperatura 20'den 30 Celsius gradusukça. Aşı çağda andın
1: Dağır otural yağdı ki.
0: Otural yığıp koydu ki şu çağda. Siz degen de bir alet giydi de
1: kalmış. Ügelik geçin ama. Qashqada bugun havo so'rin, shamol chiqotdi, yomg'ir yog'dandek turdi. Qashqadim shu kayi havoray mana.
0: Yeng bilu bilan Tayvanlu kesishgan qizil chiroq mashinalar ko'proq ozroq to'stushpadigan uchurni rishti qisavatibdi, boshan yo'llar ravon degani mehray avatibdi. Rahmat.
1: Endi mavo 6-chi kelinmi tuxum boshkil sapdimi? Tuxum boshkil kim ha?
0: Tuxum boshkil ekan deganda shekalan sapdim ustiga tuz shekar, tuzunda jiqib qo'yamman, senda qanchasimi?
1: Birinchi qatim ichim deb qil, birinchi qatimni obda aytibsizmi?
0: Pishqandu a?
1: O küyüp ketken nemini pişkandı deysiz o siz mi kızım?
0: Hadi küyüp de o kılı sap sıra şunda çıraylık çıktı.
1: Küyüp gitti onları mı ya bir yerler bana?
0: Hem o poşkalı aşınçilik.
1: Tamak yıkatken ek tomamdı o bazı yerler.
0: O poşkalı aşınçilik çıkıdı hem de siz. Yap bakalım o tuhum poşkalı ne? Yok ey. Siz yap bakalım bu. Yok ha. Siz kepek bol kevatsız yakından yakırız.
1: Kepek bol kevatı mı? Bu tuhum poşkalı kuvatkalılar bütün tuhum poşkalılarını evet tutucu mu? Hem misin bana?
0: Ekremcan
1: mı tuxum poşkili kıp yaptı hazır etti gende. Bupte.
0: Bupte bupte.
1: Bezalır onlarla şunu da amsetken cuma.
0: Şahan tuxum sima. Vay o tam yakşı olsa bulduk o setken çıraylıkken de.
1: Çıraylık arakın.
0: Bırak ettim tuxumda su düpüşür bakma adem ne o digen gelipleri cuma şu setken çıraylıkken de. Sudum tuxum püşür bakınağınız yoktu bırak ettim.
1: Setkeliken.
0: Sula tuxumda kaç minut pişası doğru buldu bu hamsiz?
1: Bakmayın ha.
0: 8 minut.
1: 8 minut pişam da burdum ha.
0: Şudu. Guangmi yolu yollar avan, Şimin garbi yolu yollar avan degen uçurun Şirali evet.
1: Afra.
2: Madun sen vendanın aldı. Yengulu yollar hep hoş yönüşte maşinler köp. Yengulu çıkalır çıkıyorsun değil mi arkadaşlar?
1: Qashqadim pishqan yomg'irlar tushib turibdi.
0: Shayxanzini havo rayini so'rabdikansiz orzu. Shayxanzida havo ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 22'dan 36 Celsius gradusgacha. Mushunda ekan jumu. Yanalı temperatura 36. Havo bulutluq.
1: Beliyar qulchiq beribdi. Qulchiq berib, noyi zovsan degan yadinashlik qantim shunda o'xshaydi ke deb tavsiya qildi Beliyar men.
0: Yaxshi bo'pti.
1: Say aytingiz ko'nglik bo'lsin. Jumu.
0: Ay İlgar muallim deyip toxtap kaldınız o bir neyim dey digemettiniz mi ne deyip İlgar muallim uçur yollaptı omanda deyip bana demek çıktım ben. Zöğer birey digemettiniz, tıllay digemettiniz, nokuşlay digemettiniz deydik ne? Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Donat kudun emdal deyem, sel toğuzup şikine.
0: Dada emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
4: Yettinci ayının 31. günü, 8. ayının 4. günü geçe, 26. növetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. G'arbiy Shimol rayoni organ tarafining bir darajlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60'dan ortiq donliq marka, 800'dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
5: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahramand bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Аңлаватканыңлар 107.4 Катна Сарат радиосунун.
1: Дегенлик жолуңузду биз Самра программасы.
0: Программабызда Ахмер Вайт улуры, Ягыры күрүштөрү, ачысылары, органик күрүштөрүн иштеп чыккан Ахмер Вайт завод алай талап кылган.
1: Чынак Ахмер Вайт улуры, Ягыры күрүштөрү, Ахмер Вайттын ачысылары,
0: органик күрүштөрү
1: булсун, э? Ошо үйүңөрдү унутуп кеп калса Ахмер Вайт деген илиңлар, күрүштү кеп калса Ахмер Вайт деген эле бир полу мифайтып япегиңлар деген эке.
0: Ма Пайзабатта аба сал булуттукараак турду, лекин Yağmur, yağmur dedik deyip adılca uçur yollap. Ma doyundik anlaşılır. İnkaslarını yollap.
1: Ma kobelisi,
0: güldeslerini yollap. Ma şüphin kaudikiler, doyundikiler. Aşağı ne kullanılar? Toktap durduk bu.
1: Özellikle duratkan cahinlik hava raydan uçur ben sağlam bulu gibi yerdi dostlar. Ama iştapta hem de ürümçeden uçur ben sağlam sizlere hava bulutluk. Yağmur yığıp hazır he. Yağmur yığıp atı da simsim. Bırakıl şununla peyiz yağmur yığıp atı da hava leken şununla peyiz. Bırakıl salkın. Salkın.
0: Aşağı ah kepti uçur olsun.
2: 1074 yaşın sıra, orjide yol tavırı, istaminci yollarda maşı köpürtmüş yok.
0: Boldu rahmet, yingin o, aylanmıda, aylanmıdın mı şu, ciçan gavsu, kırış eğizi, he?
1: Vaktin için mangıl bulmayıdken he?
0: Açtan mı? He, makul.
1: Kuruluşku yitiptim ha, ya da hani bir yınık tepesiniz ha.
0: Şundayım ben, ma sayılı bek astı yürüşü atı da, bek tozluk ettiken Bilal efendim. Arzu. Kayakka manganda, kayakka. Aşkın bir davet de, sayı
1: Arzu deydi ama Şeyhanzı'da sizler tavsiye kılatkan tamı kokuşaydıkan bir aşkanlar yokken. Bir aşkan tavsiye kısanlanmam Şeyhanzı'yı kep mi?
0: Baramız.
1: Hem yayı barısılarken Şeyhanzı'yı nemiş kemeysler de.
0: Oy baramız. Cuma.
3: Baramız. Ben babayım. Ben Ahmer Vahit'in ulları cizkıgaş anlatına dükkanda rahmet.
0: Ahmer Vahit'in ulları cizkıgaş anlatına dükkanda.
1: Tayyak yemir çıkırdıra Zühre Hanım. Beijing'de koşuyor işte maşallah köp deydi. Doğru taksiye rozcan bizden alık öydü kişimizden 20'ni üstüge ağan Zühre Hanım için.
0: Şu. Şükür. Bekçik hanım kızlarını bek neyim kattın olacağım mı sizler? Sizlerin oturtkanlar bekçik neyim? Şükür. Şükür. Başlarda hemirde yırak kılıp sizler. Hemir yoğuranmaydı
1: lan kılıp. Ama hemirden yırak oldu. Öy kırsak onu yani tat lağman kılığan gel bu.
0: He tes rasul mu he?
1: Tes ha.
0: Şükür. Özünüzü bilip yürün Zühre Hanım şükür de koyar.
1: Aksu Baydın yol xəbir birə, yollarına ait rəvan hava şununla yaxşı bir gün deyə uçurdum o. İsmolzun bilə okamaya qaldıq o.
0: Müşki... Müşki... İsmi nəmə?
1: Hə.
0: Fua... Fua...
1: Loo dəyə.
0: Ayşəm... Ayşəm Gül! Ayşəm Gül ki ismi. İşqilib... Hazır İsmol, raz yetpəqə Ayşəm Gül mənə. Ayşəm Gül çox mu Ayşəm
1: Gül? Sizlə yaxşı mı? Müşna pey zavadı mən işıq gevilib işləyə atı mən deyib. Rəşid əmi işi oruna buyurub obdu, cümə rəhmət sizgə.
0: İşıq gevilib işləyə atıqan basınız yaxşı obdu.
1: Ablazcam uçur yollabdu, iş gündən yaqı, kumul yaman isip gətdi. Yurtunuzda qız yadı salqında atımız. Uy! Bizdən məldikən qo.
0: Ne babdan məliniz olsa?
1: Salqında aytıbdı. Sıq deydi qo, ləkin o məllənim yana. Əbubdi.
0: Ау, қатнаш
1: бақ. Шырайлыққа бір қыл,
0: ә? Бірді, дәң, ә? Сонда түгіде.
1: Түгіде.
0: Юрт қоған мекірі муабытыңыз үнші ола бәк чон
1: қырамыз. Ой, мәм мүшәді юрт қоған мекірі муабытыңыз
0: үнші ола бәк. Шында жұрт
1: кетсем, чидымай қалысы селі.
0: Пәйзі, ә, дәп түгі жаттыңыз
1: бұл. Бұл дәм үшіншілік болған, адам кәмтәррек болған яқшы.
0: Мау, енді қайсы деген жағдай ма, еңбеңлі айланмадан айырдырым тарап қарап қалған маңға еңіште қатынас асылымыз вақытлық абелерді қатынасып чәк қойға ақпалы бәкен жүмі. Шоңамды шопыр достылар пайдылынып қиланлар ма ұшырден.
1: Көрілі Лопнұрның хавасқанда кәндіп, көрілі дауа ұчық бұлып, кем бұлытынып азырақ ямғырба депті, 31-дің 39 селсия градус қыш кәнчі ма?
0: Бұл ебас олды жұма көрдім.
1: Уядым ашымында анчымынча түшіп қойыплам, яғмайдай.
0: Шу, ош тақылдығыны білім әмін.
1: Yağmur yağmaydığa yeken o mançı çıxı, he?
0: Çıxı yağmur
1: yağmaydığa. Şuna ola ma o, Qaşqa şəhərinin Konu şəhərinə aysı gəç bağın yönlüşdə kökürə qızıl çıraq maşallah bək köptün ya uçuruna əldi ikinə əvətib tocu mu? Dəmin iş güllərinlər yaxşı ötdüm o, müşündə yağmurluq güllərdə sim-sim yağmur deyəndək naqşılarını qoyub bəsənlərmiş havanın uyurum tigin iyim qısanlar çö. Müşə iyim qısanlar olmam da ma havalağa dəb.
0: Etib yürün almışsın bana.
1: Kim mən ma?
0: He.
1: Vay yaqı. Siz
0: Sizinki etamaydığa nakşınızdan biri huzurlunaydı gendi. Bazı nakşılar etamaydığa. Bazı elikki nakşı etamaydığa ademlerin nakşını alsın diken acayip huzur
1: gendi. Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yağmur degen naqışını etip
0: edip.
1: Sertleştirmekçe, mişinde bir sertleşsem.
0: Sertleşmeysiz.
1: Siz.

0: Mehman kütüş yolda maşınlar köp dostu şüphaha digən uçuruna emin dəb isim qoyğa anlıq uçumu səvətdi. Cuma muşu uçurcan öz naqşını itanmaydı. Naqş etqan adamlərini yoğa yaratmaydı. Şundan bir aşı. Dəb ma İbrahim efendim sizin şundan dedi cuma.
1: Oy Uraymcan o. Uraymcan. O siz qızıqkansız qo. O etamısa o. Etamız etamı digilim qoymamsız
0: madem. Etamısımı köngülü yaxşı mana bir dəqüsü bulmamdı dəb. Sizin şundan demək çıka.
1: Onda o silahçıda yetip yürünler, ben bunu maktumayım herkese.
0: Aşağıda yetip kallağa çabak çilip, güldeslerini verip yürünler demek sizin. Altıncı gelindeydi, ve ben küçük vaxtımda biz koruluk bir iş için aşında Tüşkütağ digen geldin öte tukayı, kapkara bir suyda idi. Hazır mı bağ mı da şu Tüşkütağ digen? Dep mi altıncı gelin bildirdi ki o Tüşkütağını, ilgir miyini bakan suyda o kev?
1: Yok, komisam. Mekma küçük yolu, maşallah köp, tosluş bağ, diga uçurun emeğine verdik.
0: Makul.
1: An cevlanın avazı uçurmak anlayla, he? Cevlanın uçurmaz.
2: Boşucan sizi röşteydiniz var ki ben sertten kürarana ürüsüm iş baktım. Mekifeten o şeydiken, temlikken, iş gezi iş sıkıldıken, kulaktan kulakta yetken aşıyor. Aş Abdullah'ımı ço, aş Abdullah'ımı ço memo. Lolligir'in Abdullah'ını memo maçtan kuyup baktım. Maşının avazı yok atlı çizdiken zaten. Maşın diken şunda çılık. Aşkım maymuk satıl diken şunda çılık. O da bana diken. Size ilanını dergen, şıkılıp nemele. Bunu diken cuma ayakta kaldım.
1: He buldu. Yaxşı bağırınızı rəhmət. Bugün qada uqaqan siz?
2: Qoşucansız, Röşəkin başı çıxırıb silə törtüyə qıqan aşşu. Tərkdən kürörən ögrüsünü əfilətə oxşayın
1: ki. Hə, yəni qayt, anılmaya qaldım ki,
0: dərsizdə. Ay, rəhmət, rəhmət, əmdim üçün qabırı. Yaxşı inkaslanı bəyginiz xoş bulduq. Siz yorğan bolsam ki, onun özünü çıxırıb bəydiniz dəb oyulduq o inkaslanı, hə? Rahmat, Şirəliyinə uçuyor qarsaq, Şimmin yolu şimaldan canıbqa tosluş iğir. Mən bir video əvətkən bir qoysanlar, dəb. Buldu bir yeli koyaylı bu programı kanç münasibetsiz bir videoda kılıdu Şirali onu.
3: Yağmur yağdı,
1: rast yağdı. Bayamkı tosuldap getti degen şiirken de.
0: Şunu ona mağu Veytay, Nallu, Luşan koçisi kesişme iğiz kızıl çırak yaman tosulup getti deydi cuma. Ayıkı şuna uçur bir yırptı.
1: Abdükkem.
4: Müşürken, sen gün etmeli uçurur kayama çatçalığa manga yola. Çatçalığı çıktırma. Maşin, yaman çıkayama çatçalığı çıktırma.
1: Болду.
0: Нақш тоғырлық ке қығынымыз құлақ мы самапты да, ә?
1: Не тақ чапчал, юра вақтым кетсем, екен дилам ке қырын.
0: Ашы ғолды сен. Ғолды шәр ішіден
1: ағы бір әсіп көрік ваке. Бір көрік ваке, ашы көрді, үтіплі кәсін ұзылам чапчал ғолды.
0: Чапчал кен да, ә? Көнесінен күчағы маңғыч бір тонул ба кен, ашыны ашы, ашы әләдік келе, түш тағы деп ат, әтойды кен, тәләмет дауын әтрапы да дейді жүмі?
1: Тәлі. Onda olsa bayan kanunçumuz sizin sorgan sorgan suçu maytap kuşağı taşıyorlar mı anladık en siz o kuşağı
0: ha. Vay ma arzu olmuşsun da yara gitti cunu.
5: Abdurrahim ki. Abdurrahim ki. Abdurrahim
1: ki. Arzu hangi günkü anlandı onda olsa.
0: Ma arzum kaskat boran çıkıp git pardon. Abdurrahim şuna yakşı etti o nakşını yakşı. Bol diye müşünçilik etkandı ki ya bizden arzu telpimiz yok. Müşünçilik etpesi buldu bizge de. Şuna neydi cunu?
6: Hı. Şu an yansıtıklarında ekvalanlaştıysam yıllardır mışırlar.

0: كيفك؟
1: شي سيء
2: معقول
1: بلبل.
2: رحمت رحمت.
1: Yağmurluk günler seyahat kırık ne var deyip sorabsız. Yağmurluk günler ne gün seyahat kısınız bulduk ki tan hem de.
2: Yağmurluk günler de kıramda bir eyneklik bir yeğe çıkıp da sırtkı kırap menzirlik yerler kırap oturup ıs kahve içsiniz. Şunda peyiz oldu. Oh, şu nensenlik üstüdeki ilgi ne deyip. Yipek yolu ile kar değiliş meydanına üstüye çıksınız bir yer bağı. Dağlı kırsanız eyneklik oldu bütün kargaylık tağlık göründüğü aşağıya çıkıp da otarsınız. Peyiz olamı he? Da bu masfiye.
1: Siz ne yüzünüz gibi hoşumaydı kalı yaptın bir nokta koydunuz da.
2: Onda neysiz?
1: Öyneknin içi de oturup sırtdaki yağmurluğa karab kahve içip oturduğun görünüşünde mi? Onda sizin maskeyi bu.
2: Ben deyim de mağın ucumuzu tavsiye kıldım ben.
1: Yaşta
2: olsun. Mağın neyim maskeydi mesela şu yağmurluk güllerde?
1: Siz meşgut kalıp cuğuk cuğuk yöğünüp yatsanız oldu siz bu.
2: O hazır neydi o meşke otkalaydı o cüvdek işler var ya, mı?
1: Cüvdek yok ne? Hep meşke yerinde otarsanız oldu. İş kılıpmışın nakşe yetişini bilmişsin mi? Anlaştın bilmeydi Allah'a çıkken hemse de. Ben meçem mi? Doğru bağı bir yaptı. Bayan
2: Halık yolu görgünün sağ yolu uçup konsen terap kaptı mı bunlar? Bek köp tosluup tohtap kaptı o. Dep ne bitiyse hazır uçur bir yaptı. Şunu olan uçuracağım bilu vapsız. Çapçal gulcun ayları şehir içik bek yakın dep ilgar muallim. Şunu da depti.
1: Şu.
2: Siz geçiyo.
1: Bekirayı oturumuzdu musunuz da valla kuluklu atarıp gülü ütkettik anlaştık.
2: İlnur Tönönük programı da bir ne? Dostlar digen nakşını alıp siz. Dostlar digen nakşı.
1: Kaç nakşı? Kanda nakşı ya o?
2: Dostlar digen nakşı. Mandak nakşı.
1: Ne?
2: Dostlar atap itkan nakşı ki.
1: Dostlar ağa? Ağınları gıma?
2: Ağınları geçiyor. Dostlar adar ağınları geçiyor.
1: Meylemse. Azra anla bakalım.

0: 방송
1: 무뜸 주머니 잡고 해가네.
0: Ол жагы бериш планыңыз барбы? Ширалинин учура карасак, алгы жолу ментан ишкинчи отурунун ян ишиги тосулуш бизге эгер накшын шундай катты ийти деген сүрүшөнгөл деп маширали.
1: Бир чымгы десеп мен пекен бам сиздин эсим татып чыгып өтмөйдүган болсо.
0: Мен чымгы десемей мажум.
1: Шо. Десеп каман деген.
0: Унда десейди аллагы билен манчы хошам жок ээ.
1: Э? Неме?
0: Десеп маз болмайт.
1: İşkilerden başka, işki muhumu devam edin.
0: Ya okudu Allah'a bak. Beş küçüsü okudum. Sadık idim bir
1: lan sana. Hoca öyde oltarsa fakat kosum açmaydı o. İşki geldim mi? Aşk kosum diye içip tat şey. Başta kandakı bu kaldım. Şunu da mı tane yok kaldım ben de Reşide.
0: Vay öyde kos kos açmasından sebebi karan ayak ötüpürtal mayak ötüpürtal onu yap manı yap toktuma aile bir nes yeysiz hem şorun ozunda tızıp oygan az dimetle olmağın diken Jıklandı kos kıyı çıkıydı du Aşına çüken dursam toğır bulamdı Ümçik tak tonuldun korçuzan karap mangan yolunuş pek tosulup getip du deydi Mehmetcan tor taksiyene uçuruyor bu ay rahmetsizge
1: Şinfun uçuruyor kaysa kaşkari yol havrim aşkinç kol maşına vazırınınki aldıdaki kızıl çıraktın yiyen çer terapki karap mangan yönelişte Maşılla bek köpke çöpür dosa suratın sel astıltıp Avaylap miyanla emse deyip uçuruyor yollap da Ayır durumdun sancı karap mangan yolumuz maşılla gazep köp deyip Ahmetçe uçuruyor yollap da
0: Ahmet diken isim mi o?
1: Ötken ben
0: uçuramaya kısam mı?
1: Ahmet men degende.
0: Hmm, Ahmet de biz oldunuz. Yüşen'in aldı koşulun işte yollar havan degen uçurun Abdirş Tepe'nde mevet tutucu mu? Rahmet sizge he?
1: Andı yeni yanılsak Nurtay Efendim'le avazı kusura.
0: Anlayılayım.
2: Kırcar hocam gül akvan Allah yaşıma.
1: Yakşı.
2: Donçukla yaşlısı yollar havan. Roşen gül kapçı var sizle. Şimdi gün Mahmut Abdirş'in nakışını koyturan bir sen. Sodiye aynı gün koyturdunuz he?
0: Vay bu adamlar razı kılınmaydı.
1: Kılınmaydı şu. Kim tronsam? Siz mi aşıyor beka?
3: Salam bir izliye tüttük bağırlık dostu. Anılana muşak sayılık dostu. Ul çeyri, Şinhua Nellu,
1: Şinhua Nellu. Her
3: karak tostu, pek iyi. Olup muşu dönmeli kızı tıraktan. Yeni yolu bağışlığı arlık. Acayip dostu tepki.
0: Makul buldu. Yaşarına uçuyor, karsak dönüyor gün keşte. Sertemden ügürüşken de öydükler bilen, rast okşaydıken şundan titi deyim ağaç olmuş bir inkas verip koyaydı deyim. Yapış oraya yollap da ucumu.
2: Getirip hoca diyorum hayri, kanfu yoli.
1: Kanfu yoli.
2: Ulak mele şu imoji gibi kızdım. Nuriye yoruyoruz garip bandın yolları.
1: Buldu.
0: Makul makul buldu, rahmet sizge.
1: Aksuduk anlaştığa birimiz dedik o sertemli.
0: Şundan kılıp sertemli kim gibi adamla adep kemsöz bulbullaşıyor. Nemik bir yerdiğen bulduk o. Birimize. Менин исмим Ахметжан радио деп өзгөртүп коюңлар, менин радиого болгон мохоббетим чоң курулган экен деп ма Ахметжан шуну деп.
1: Ахметжан жо исми.
0: Радио деп өзгөртүп коюңлар дейди го, Ахметжан радио деп.
1: Өзгөртүп коюңам се?
0: Машина кылайма?
1: Ээ. Сайюлу Башкабат көрүктүн өтүп, мынча Сожо жолу көрүк жолунун ишиге ыгыр тосулуш пакетке учур набит теслап атыпты. Аксу Онсудун учур берип атам мен. Аксу Онсу чоң жолу жолдор раван деген учурну Айша, Айшамгүл ханым басек алам да. Aksu onsudun, onsudan arlık yırak mı yemek?
0: Bir eyle.
1: Aksu'nun ki, he? He? Ha, kocuk değil mi? Kocuk değil mi yine? Abi, Aksu çıkan vakti de, Aksu çıkan vakti de kıran, mavi, sertem kırarengi verip, sertem kırarengi içip, geliş, ektim, yine. Burstunuz, balam, bulmam da Ayşem Gülmalim. Yok, Ayşem Gülmalim emez, Ayşem Gül.
0: Ciddileşme, ciddileşme.
1: Oyyyy, pervayi felek diye anlatıyorum.
4: Salam, Rüzgar Tüptötkü salam, riyasetine.
1: Rüzgar Tüptötkü salam, riyasetine.
4: Mağlam, hoşuma kırıkım.
1: Kırıkım ağlan ama ne? Vay, dedim, dedik.
4: Salam, Rüzgar Tüptötkü salam, riyasetine.
1: Ne?
4: Rüzgar'ın oldu diyen. Mağlam, hoşuma kırıkım ağlan terekte kosat gitti, maşerekte.
1: Dört ses hazır.
0: Salam riyasetçiler diyen de ağabey başına anlanıp kaptan.
1: Anlanıp kaptan.
0: Başına demdü.
1: Cucan yolu şerik karap manganda maşallah sel bel köpke dige uçurdun Gülnaz'dan tadı sevetip de.
0: Şuna olamaz ha yolu beş kavetlik örüktün ötüp sucu yolu körük yönelişke iğri tosluş bağı dige uçuruna ne bir tesla evetip de cümü. Buldu Ayşemgül hanım siz bir eyle aksu unsu diken go 10 minutluk yolken go. Ona olgan ekan, bir ayda. Ala qilish nomeringiz, sizning yozib avatingiz, sizga men sartam kirib o'ran yugurlarni

0: Doq, Aqsudakı Seyfu qonçağı birib açadınmış mükafatqı erişkən, uçurcamaqmış mükafatını bəgən də birib açadı işçi vasınız buludu, cümə. 6-cı kilin azıraq bilvapsız ə, azıraq doğru kə, aşındaq işte ba.
1: Dondalyan, şıcı güvencin ətrafı oxşaydı, qırğanda bək tozulub gətti, deydi. Mori.
0: Mori?
1: Mənə Mori, Mori yutu gən gəptim şu.
0: Mori kə.
1: Mori. Vars. Vars. Makul.
0: Makul, makul. Xuyjanda da uyu Guangchang'ın aldı da azıraq sürkülüş bopdu. Şuna şiad mangıl olmaydı kən deydi cümü. Şiad azıraq bir vəqa bop qapdı. Şuna ama qatnay saxçıları kəp hazır bir tətəp qoyduqan əhval bak ya.
2: Bu toksikilikdən boğa vəqa mı bu?
0: Bir toksikilik bilən bir aylı maşın sözlərə sürkülüb getkən əhval bak.
1: Qozuluq taksiya abdı
3: kən. Rüşengel, Çapçalı Şirin Yolsağır Verite. Çapçalı Şirin Yolu Azaşa Beşim'de Kaydır'a bak.
1: Çapçalı da, eh? Makul.
0: Rahmet. Şunu lan yana devamlık. Ayşem Gül Hanım tez bulun numarınızda evet lan yeli bir kağıt kalımız. Reşide Hanım uçuyor karsak Dong Cheng Hua Yuan. Ay Dong Cheng Hua Dong mu? Aldı yolla şunda rama kaşkadan yolu çöre kaşkada hava şunda yakışı bir kıl söğürüm bir hava şunda onda tinç kemez hava bek yakışı deydi cümü Reşide makul buldu rahmet.
1: Mavo Hecasen Yöcinci Daven Şinfulu etraptın kündüz ben taksi çöpür lazım de Abdülmecit yok Abdülmecit efendim uçur yollap da 18 1 2 3 4 tane 9 33 031 diye numaralı alakla sana buldu gene.
0: Şunu ola ama hanım hanımı nimdeydi bizden oyunun aldı dedi mi şu sertem Aksu'da da biz uçur beğenmeydi ama bu ketten hazır az hanım hanım. Ama yakış uçur bir ettiniz.
1: Hanım hanım.
0: Şunu da etken tamaklarınız noşluklarını evet ettiniz. Hazır cimmet uçur beğenmeyi onlaydı galiba bu size.
1: Hanım hanım biz tıkıl bir eski ayalda eklenmek göz aldım gibi. Daha mesut.
0: Yok
1: ki yılların tıllaydı kan bir fırça.
0: Sen soğuk kapkı yaman.
1: Ma üstel, ma yak tutulsun. Ma tazlağın iyi ne dedim de o gamiyenin kolunu sürtüp de teşireydi kan çöp de.
0: Aşna mı?
1: O da de olsun bir de depek ne hanım hanım.
0: Hanım hanım.
1: E ne? Yok şey mes. Gideyim ben.
0: Bu hanım üzünde yaxşı olmasılığı mümkün emes ko yaxşı mı?
1: Burnunun ayakları da bir
0: memur var. Vay radyo anlaydığı adamlar emes yaxşı cümo minan nazirim de emes şuna amdan.
4: Beijing vakti saat 10.
0: Dodo pesin soğuk çeydin azırak çeycu.
1: Donatkudun emdaldım sel toğuzup şikin he.
0: Dodo dodo emdiksen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
5: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, neninizdim malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
6: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğzini açsanızda mukafatlık faaliyetli katmış alaysınız. Brazli'nin keltürülgen dualana koşturan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat içe royunuz urgup durudu.

0: Терісі деген сөпсіздік мындақ. Güzel hayat şorunuz.
1: Rijetete radyostan ben altına uçurdu akoy. Etonuz yerim kuman kusa bir şovdalar kılman ümit kılman.
0: Dedi kanda.
1: Bir şovdalar kılman uçurdu akoy.
0: Kiptel ülkettesi körünün yerim kuman dedi.
1: Bay nayısı kuskansan ola. Dağfen cemil misman kılman kur. Kulesen gülakoy. Uçurdu akoy.
0: Özünüz hoş alıyorum. Lonshin köçse Ravanken, Mountain köçsüm yollar Ravanken şirəliyin oçar.
2: Sayuli Kazivan işyəndə, Kazivanın işyənkə heç maşallah ki, yaxşımsızlar. Maşallah, işkimə 18-9-8-ci ayına tək şürüş tüpüqə çıxıman mı, o qandan işin yan qılımən dəb. Aa, şu...
0: Telefonu qıb ki?
2: 6-cı ili, 8-ci ili mi?
0: 8 oldu.
2: Hə, 8-ci ili. Telefonda qıb.
0: Телефонда дедім ғой, мен телефонды деп тұрсам мен.
2: Адам деп қай қос?
0: Сіз сұпығы шығарып айтмақшыңыз жоқ.
2: Мен нәрі сұпығы шығарып, есептеп отырдым мен қаншын жылы ма? 6 жыл бір сұпығы шығарды, 10 жыл бір сұпығы шығарды деп мында деп әсем.
0: Мен есептеп бола алмаймын.
2: Алдыны өзі есептемемді. Өзім азыр қаншымыншы бір
0: 18-ге 8-ді қоша алайдыға деп емес, сіз ол 8-ші жыл болды. Қоша алмайсыз. Сіз 2026-шы жылды 2018-ші жылына ала аласыз ма? Sizik su.
3: Hoşçakalın. Hamza Havalin'e Hüseyin Gül. Yaşı mı?
0: Yaşı.
3: Hoşçakalın. Siz on taraf tuttuğun mu? Son sürekli mi?
0: Ne de?
2: Ne bu hamı deydi?
0: Başka oranın
3: değil. Yaşı mı? Brigitte Türk. Hoşçakalın. Ha hazır olup portaksi kusuduğun olup. Uyan ümiti aslında kaptanmaydı. Yolluğun bulandı ama bir yollak basanız yok.
2: Uyan Hüseyin buldu buldu.
0: Uyan.
3: Zaman portaksi götürdü kalsın başka.
2: Makul
3: buldu. Yaşı mı? Hoşçakalın.
0: Хуян.
2: Чусин.
0: Кайча?
2: Кайчка.
0: Тортакси олтурма деди о.
2: А. Болмады чи. А, хата яздыңыз аны.
0: Э, кайча.
2: Карап изиң ай көзүңүз жоо ичпе.
0: Э, кайча. Хуян кайча деп ялап койдук
2: анда. Эрет койдук, эрет койдук. Ширали силер өзүңөр саат, чоң башкалар силердин көзүңөр чырайлык көрүндү деди.
0: Ширали ма?
2: Э, биз шундай деди.
0: А, вот тайны жок деди о.
2: Караң. Ой, бу 44 күнлүк болгон бу бак экен бу тегерас.
0: Караң а. Açtan bir kere rahat. Dedim ki ben.
2: Bu Azmet'in kızı mıyken bu?
0: Azmet'in ki.
2: Oho. Ondan desek bu muydu?
0: Hı, bu muydu?
2: Şundan ondan çoğun uyutuptu.
0: Ha, boptu. Ha,
2: şundan yakışı.
0: Sertlik ne de bunda da
2: koymuş. Sert, sert değil. Sert,
3: sert değil. O şirketler için bu kadar havalama yakışma. Artık hayırlık olsun. Yol içeri biri bitememiş. Şincan keyfan taşlarını aldırdım. Sen şanlığı kuşandın yolları avacıma uçuracağım.
0: Oldu makul. Rahmet. Huyan kuyaşı bakken, huyan çuşin. Huyan çuşin de bu ba? Meçuley ep şamiyen. Siz de telefon kılın ha. 855 855 52 20 855 52 20 degen nasıl gez bir adı verirler. Telefon sorup yıkan, onun kimse cevabını veriyordu ha. 855.
2: Hazır Mr. Merdan Muçur yollaptı ben bu şu Yunan'daki Dalida Erkaydı silahının mücburunlarını körü attı ben de mızgı resim tatıp evet.
0: Nerede?
2: Dali. Yunan'dan Dali diken yerken kırama çıraylıklı kırgam yani.
0: Bu şu oku, bela okumayı atı cıma ne emin edin yürüp açtık.
2: Kırgam.
0: Yeli yayla kulda yeli açı.
2: Nim çıraylık ay bir. Belki çıraylık
0: kendim. Doktorluk da uhtatkan tutsak bu ne?
2: Aşna kavatımız tam.
0: Doktorluk ne ki doktorluk?
2: Yürek mi paydalık kendi aplo aş yürüydü gümüş ne oyna aplam.
0: O sizi doktor gibi diyen gap emmez. O av bimarlar gibi diyen gap bu şu Avrupa gallaga.
2: Hadi kısa oldu ki.
0: Kalıp doktor kansı şarkı işkten şu kasır mihman kansı taraf ki iğir tosluk getti diye avuçur ne çeper tor taksi evet. Do seher turup mangmen hem menzilge yol elip radyonu açmen
2: bir yüzyıl tıkta
0: alaydep.
2: Səhər durub mağmən, hər mənzilgə yol elib, radioni açmən, 107-4-nü anlay dəb. Sərtəm dəydu kilinla, işkimiz uçuq dəb, biz mağaylı sərtəmgə dadıl qədəm elib biz.
0: Ey, ədəbiyyət malım olsun, kibdi sizin ki, bir dəb yirin ağaçın evi.
2: Vay, bu
0: ki... Qabəkdəb doqqan siz. Bu, bunda...
2: Bu, bir şey azıraq kəbli kəyini görüb bulan, bir ilistin çıx git qapsız qo, qoyla bulan. Әбіп дәмді.
0: Мән база ағач бағанда такси ерімгі кем чықты едік әдәкілі кепілін қыпсіз бұл, қандағы кепі кетті бұл. Йолу асы жоруңыз.
3: Бір өзгерді дүтіп, қолдызым йолы қәуірі, қосызда йолдыр тәк раван. Қосызда йолдыр раван, раван, шүтіп барымыз ғо.

0: Oldu güzel hayat çorumuz. Tüzük yap bunu. Kim dedi o?
1: Sizin davatıdır ki onunuz yerim kuman hoşal yaşam.
0: Kınır çıtı ben.
1: Ben onun çişimi tekme demek ki ya mehmancan. Benim çişimi tekme mehmancan çö. O Rana kim o azmet digen de. Azmet digen azmet emez benim oğlum bu. Rana ay hem de tuğup 44 gün boğa vaktam için Allah boğal istemiş.
0: Ya Rana ay size balınızla evetsinizle azmet digen kotonun balısını evet kis kep resim tat evet bu. Şuna aşkız arlı işkepken gep işki balının gibi mavo. Kim o azmet digen de bu. Asıl siz başta evetken. Şunla azmet kotonu evet kisip gitip şunla evet.
1: Sizin o balınızı maktab bir şeydi çö. Biz bunda kısa şunla azmet kür olan minin balan mı bu? Dep çö şunla evet koyup
0: dur. Mundak ki.
1: Can azmetten balıs mı dep ayı da sizin balınızdan
0: o gep ten
1: arış git kaldı ya. Mişten bu kaldı. Şunla siz onu araştırıp anlap aldınız. Şunda onda eplik bir gitip duymuş mu şirhan ayım da 44 günlük koptu bu bak.
0: Optomatik kevet tutgan bir karvatırım o. Olcunun birinci tokumda mı şehri karap manga yolun işte yığır tozu ketti diye uçur ne İlhamcan evet tuttu İlhamcan rahmet İlhamcan
1: şunu olan kapitan bir uçur yollaptı Kızıltak ten terbiye meydanı oldudaki yoldu maşallah selküp daha şimdi karap manga terapte bay bir ayol bir küçükünü küçük oltur kızıyla maşına edip meyaptı o küçük mü kalı çoğun küçükken düşünün beşi el küçükünün beşi derizini kalı çıkıp kaptırmışlar maşına edip katnaş kanunu kılap mı kılap emesin de eğer kılap onda haydi spomaydı cümü
0: küçüğünü bir yüzünü beşinci
1: kapı. Kuşakı iyi bilip başında heydep mi yaptı daydı. O bulmaydı onda kısa katlaşkan ona hılap. Onda maşına yedigen çağda bir kısım mağı. Toşay ki iyi bilip aptı mı bile heydep mi bir vakala bu atkan işle bak ya cümle dostlar. Mağının kımsel dikkat kılanla. Ayakka he.
0: Toşay ulan sap mı keş ulan onda aptı mı bile heydep ki bulmaydı o.
1: Bulmaydı cümle.
0: Esleme.
2: Bölümcet tüttük yolu süre. Şimdi eylem yolu revanşine. Mimancan o gizlakan bu tesellü yürü. Yoklap kemmem sizeyme.
0: Yasin Cavcı.
1: Yoklap kegen, mihmanca ilgir yoklap kegen. Şunu olan...
0: Aşkan da ölü kek bedem yüz.
1: İşte ablam içeceğim mi bolsun evet.
0: Yasin Canım açık kep
1: dedi. Bolsun evet kıl tuğdu ya.
0: Ravan Taksi. Makul oldu rahmet.
1: Ama Mr. Merdan, ben mığamını aram aldırı atımın, köğünlümünü aram aldırı atımın. Selamu salam etkinle dikkat kılınla da. Dodo, pesin soğukluk çayını azırak çaycı.
0: Donlatkudun emde aldım, sel toğuzu pişkine.
1: Dodo, dodo, emde sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içidiğiniz yenila. Pesil soğuk çayı.
3: Yettinci ayının 31. günü 8. ayının 4. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkara Otomobil Sanayi Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezi'nde ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu Organ tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi naq meydanğa cəm bolundu.
4: Avtomobil satıb alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu bolundu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qaratılğan etibar beri salmıqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahada satıb alışını oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

0: Аңлаватқыныңла.
1: Әттігәлік юлларыңызды біз әмірі.
0: Программыз се.
1: Тоғыра.
0: Программымызды Ахмар Вайт 10 зауытыны қолап кеватқа ұстымалшылағы минеттарлық бүлдіріші ұстымалшыларының сағламық үшін қыршы батқан Ахмар Вайт 10 зауыты алайы талап қыған.
1: Жына қыған Ахмар Вайт ұнлары, яғылары, гүрішлері.
0: Ачысылыры.
1: Ачысылыры, қонақ ұнлары. Bunun başka programımızın şu Abdumobil Klubu paleti katnış vağını bulsa Mulligren Abdolları. Mulligren Abdolları kulaktın, nam kulaktın kulak yetken pulunuzu isteyeceğine isil Abdol deyip nam ağan şuna omdan bir Abdol. Abdol kaçlaş vaxtı uçup kalan bulsa Mulligren Abdolların tavsiye kılımız. Onun başka Sertem Kruğra Ügrülleri programımızın kimiş en isil temizleş paleti katnış de. Sertem Kruğra Ügrülleri ama hem de ürüm şişerdim. Üçü oranı var birisi. Davan Şimal yol tarafta yanı birisi. Nankhu Guangchang'da yanı birisi. Şibilu tarafta. Aş Hongsan Guangchang, Hongsan Shichangniki yan terpide. Mishnaq.
0: Ba nime?
1: Ba. Nurgun yerlerde ba, num rayonumuz arqa şehirlerde mu ba. Degendek, jumu?
0: Ama ballarınlar evet evet atkanlarınlar hem anlamın ki balsını köyde çıraylık ki.
1: Şunun da çıraylık. Ondan tuğup çoğun kuvap silah, kırgan silah. Mishnaq kilişken çıraylık, okşay silah. Gülnur Hanım uçur yol yaptı mı? Gülnur Hanım desek mi? Bu mayıdık hem de Gülnur kız. Silahınki en küçük anlık uçanlardaki olsak da müşep tutuklu da kündü ettiğinde çoğun oğlum yesliğe yol için idare kapırıp koyup koyuluşa kündü anlayma edeydi cümü.
0: Ooo. Yaşı yaşı.
1: Oho. Ayılayan başını şuna mı da ayda ayıp size he? Bir hep dedin ki ki oyunu hoş valla çoğun oğlan çalış.
0: Ay aa maşnaydı ben cümü siz.
1: Kosak da vaktim başlapla anlaydım ben de radyo naşına gekılı de.
0: O maşnaydı
1: son. Ay şu bu maptu şu hazırlıkç maşnaydı adam siz de maşnaya da dedim ki ben hazır.
0: He dep de he.
1: Gülnur'a.
0: Dikkat kımı kalsaydı o şu gepti kimi demektedir.
1: Hıl çiçeğim ben cümü.
0: Ben çiçeğim?
1: Hee.
0: Uyumuz gülü geçti de
1: pekhan indedik. Çiçeğim zirek bulsun de benim ismim Nurşengül koygan değil mi? Çoğla.
0: Bakın. Şıkılıp bak, Eydemen an maşın ne o?
1: Bu maptan Eydemen an cümü, bırak tıkapı olsun.
0: Bırak kalkıcı bunda kaydı maşınayı da yol içimde şıkapırıp koyma. Onu oya kapırıp koyun, bana meye kapırıp koyun sonuz bulmaydı o.
1: Bulmaptın, bulmaptın.
0: Haydi ben hamdi. Özü alıp sorunuz.
2: Ben özü tutup, Uşurgar Uşengül öyle sürgülüyüm. Tekon bazana alır ki yolla koç demiştir. Havan ki minimal can, Uşurcak nasıl çıkıp tekmeyi bunda her çiçek.
0: Merda alıp sorunuz.
1: Şuna ulan mavu, Reşide, ma ayak ile aydısanız bulmaydı cümle, maşına aydısanız bulmaydı. Toşay iken, işte sabı mükeş tek ile ama ayak gen bu cümle. Şuna ayak kiysem, kanak buldu de. Bulmaydı bunu ulan maşına aydısanız.
0: Merdan.
3: Ulan köprü dostlar ya sesine yaşında etiken kanla hayırlık olsun. Şu say yoldan saybak rayonluk sayan tarafı karı olan tarafı hemen başını kestim. Hava rayı yağmurluk olup kaldı. Şu an ihtiyaç olup benim şu an soraydı.
0: Oldu Merdan. Andın mı Nurtay efendim uçurunuz?
4: Uçurcar hocam gel. Hızlı yol sürü. Şerifler yolları ravan.
0: Oldu Muhammed Bey uçurunuz.
5: Uçurcan yaşma. Mal Oçuzan, Reyselo, Enden, maç bonum çoğun trafikçi, bunlar sırahla içtim şu vaktı ya, düzüpa ahiyeti yürümaktı. Şu sırat çıkma yazı maçında yok. Tatlısı şu an, hatta tatlısı yaptı olacağı.
1: Mahakul buldu. Ben Ahmer Vahit'nin mesulatlarını ısçıl şıltıvatım. Bırak yakının yakı Ahmer Vahit'nin Çoğuşladın, peka tapamadım deydi ha, bak Berat Hanım.
0: Maylarını deydi
1: ha? Maylarını dedi mi?
0: Yakın Türk'ümle, bağ o, bizden çoğuşladı bağ Ahmer Vahit'nin mayları. Bağ. Sizlerden meldik çoğuşlağa akırmasıp kaldım, dene Ahmer Vahit'in
1: ki. Çoğuşlağa akırsam daha karapakım ay gözümden kuyruğa. Uy, bak ya mı yedim Ahmer Vahit'in mesulatları tuğlukluyken de tapalmadım de. Ona hak etti.
0: Ahkep'te avuçlarınız.
6: Ol giden yolu kalır ya, kapıdan yolları emni ay karavan.
1: Makul makul.
0: Oldu, Nur.
7: Rize tüptü tüptü çile yoksun sile yol kalır diye ben sayma açan yollarımı koşuyorum sile bak ya.
1: Makul buldu, rahmetçi mi?
0: Ma kasır mı hikmahaz tarafı ki katına sakçılarımız kendimiz katli bomba dedi. Cuma midarlı mayıl tuduk, tep çeperti ortak.
1: Makul makul.
0: Hazır yüz bir ayet eyle.
1: Esperin kas kılaylıymış işini.
0: Vakit belirle ben meyli ben bu kapat boyum.
1: Bir eyle ya.
0: Bayan Mao Sertem Kuro'dan Kali Güçü Gürkhan'dan bu kapatını aksudu ki Ayşem Gülhan'ın belge numarını evetti cuma. Numarını evetti cuma.
1: Evetti mi?
0: Evetti
1: ya. Ben köyümü de mi o likin?
0: Ayşem Gülhan'ım ana atkan basınız yeni bir devletin ha.
1: Ben bayatın evet, şunu oylap acep evet mi diye de.
0: Yok evet de.
1: Mahşurlar köpüğü kaçka ötüp gidip kaldı mı aldık aynı gel siz bir.
0: Evet de.
1: Evet de mi?
0: Evet
1: de. Evet de. Evet de de koymam siz mi?
0: şu vakitte boş tep koyu kaldı, şu boş kep almaydan bu kapsız. Ondaki nukup durup, hey, evet de, de. Bekerek eskertmiş ço.
1: Vay, evet, mep. Du emes evet
0: de. Evet diye mi ustu gün evet diye ne çıktım evet diye.
1: Aman aman aman. Gördüm taptım.
0: Oy Gülnisa Han, Gülnisa Hanım. Ma uçurunuzun bir sekund tıklam ki kaptı o kağını yok. Yaşım

0: Aksuluk verip bunun
1: Kaç
0: birkaç
1: kaç
0: dakika
1: otellerle
0: otellik verip
1: oynayınca
0: kaçıp gelseniz
1: sansmanı
0: mi?
1: yani tamamen.
0: Yetidi mesela biz için açtık hem de. Bazen lan bir yer verip bak turgalı yerde 15 gün duruyor dedik hani. Çoğun
1: On
0: mu
1: beş
0: da?
1: gün diken vakit. Niye biz diken şu nurgun yerlerle
0: Yetküzümüz.
1: yetküzü itimiz ha.
0: Yerip geldi kan gap 15 gün diken lan.
1: Ha, şuna olan birbirimizden bir dömülüp çarçak yattın mı da bunda ahval sorayımız hadi.
0: Şu. Hem siz kandıgarak bir sayahat kılış kamrak hem de onu okumuduk. Deki yitip aşıda 15 gün.
1: Ha, bu Sarem Hanım ben künde öy işlerini kaç anlayma uçur ben sana künde anlayma cümüm şimdi de koyaydı gen de uçurlan yollap güldeslerini evet deyip bu Sarem Hanım uçur yollaptı.
0: Rahmet bu Sarem Hanım he.
1: Şu an avazı yetküzüp koyuşuna layık gördük. Şuna ola medeniyet sarı yolu mu ravan deydik Meryem Gül. Sevi uçurunuzu tapşırıp aldık rahmet sizge salamet bulun.
0: Ceylon.
2: O cüzyan kızı Roşen Gül'ünü kulukla yığırlap kattım ha.
0: Kulukla yığırlap kaldım ki.
1: Ya, şuna cahide ondan durmayı ben mi?
0: Ben tunuydu da baktılım işte akte. Müşincilik anlaydı o.
1: Müşincilik akrallaydı da.
0: He, müşincilik inkas çayettim bozsun ya ağlaç çayettim bozsun. Ben tunuğa baktılım işte akte.
1: Bu kıl iktidarım tek hazır gıcı onda bir iş gitip ya tüvelle popak mı demiş ya. Aletini saklığında bundan üzümüşüne yakşı.
0: Kim ama?
3: Balam yaptı mı? Oldu bayağı kildi kalır. Kart almış balam. On algı, tur algı.
0: He.
3: Şu da ayağın mori şartlarla uzun asmasını kege. Sen koytağla açı. Hep gençler, hep de gelmez. Üzünün koylusu da aç. Uzunun kur alır da.
0: He.
3: Topu. He, bunda bayağı kılıdı. Maçlığı mı tala atışma? Hep de gelmez. Üydüle aç. Maçlık mı? Kıplıp çıktık hayat. Bu demek mi?
0: Ondan sonra kümamanın ki bir yanı alacağım ama
1: Kulcuk vardı valla Kalsanlamış kümamanın ki
0: bir yanı
1: Daha etken çaylağını sorup Oturup silek ançımın içimişinde paranları bilen
0: Bizden uydul deydi
1: o Ançımışta tuttalık oturuşla kıpıyrem de tıknakşı yedip aşağıya da
0: Şu Anca Ayşemgül Mehmet Hanım bu soruyu yaptı Ben Seher Bulbul'un nevri sığındısı Edem'den tavsiyesi bilen silerinin çastı otunu çok hoş aldım ben Şunda hoş oldum. Sizler de yakışık gençler mi? Okumayı yürüttüm de.
1: Vay. Şıkılıp.
0: Hazır çıkmayı yürüdünüz. Seher Bulbul'un otak sığınız dedi.
1: Aşında ki.
0: Oysa turukluğuk.
1: Seher Bulbul'un radyo kuğun o otak mihirini aldı da. Bu emdi. Anlığını alın o ustaz.
0: 3-4 günlük bamakçı kulcuğa neyle verip geliş giydi da. Dep Nurcu olayın o. 3-4 günlük okuyup kas. Şu Gül şehir için lan mı aylanıp gelsiniz bulan
1: mı ki? 3-4 gün mekhal gitti de uçurcan. Gül şehir için bir iki aylansız buldu.
0: O bir gün vardı, bir gün geldi o. 3 gün bakıp kalsın, bir gün aylandı buldu o.
1: Sağlam diyor.
0: He? Bir gün bir, bir gün geldi o yolu bu.
1: Ha o... Şehrin işçinin amaç sayıat gibi o yolu hesap kılmayı mı? Aylanış kılı serip kısınız mesela 3-4 gün vakitinde hılcık yalan aylanıp bulsuz. El kaynağını aldık yollar ravandaydı ama ah kepti.
0: Gün sakal. Vay yakşı mı?
4: Gütkeçken kimlikli vakti da bir var mısa? Bir başkalarının işini tüketiş mümkünsüyle tabağımı yok. Bir gelmezler saatte. Yalvalanın ki çocuğun gelmişti bağda. Şer ticaret kısı aman mersin amirik bağıcılığın ama.
0: Oo. He, bu ensirap ketmişle. O YouTube ketken kimlik kim de başkalarını nim kılamaydı o. Onun ensirap ketmişle onun. Anda tor arkılığın bir cirva akıllı boltu torda. Şuna koru sen gülümdü. Şincan Gongan mıydı?
1: Şincan Gongan.
0: Şincan Gongan dediğin bir tor var. Aşu balırı bir disle. Aşu epki kirep. Tor arkılık bir cirvasın bulattı. Hani uygulam kileti çoğu kimlik. Ayşe tak ben ensirip gitmesinler onu başkalar işletip dolanmaydı. Hazır diken bir yer bağlandıken diken de kimlikini verimiz kimlikini koygan diken de yüzümüzün resim tarttı da hakimlik tükürülen resim diken de bir yer ekip durup onun dikini kesiplerini bir cirdiğen tutsak. Ben bir yerge basam ondak vaktini yolda ısırap kılmayım ha. Aşo tan süzülü işkila işitin çıkıp alayım ha. Şükçül verip olum ha. Dedi Nurcu. Cülin ku balladım işte balla bak gecim ha. Dadam dek balla bak gecim ha mı şu? Nurcu olin ku balladım ha. Bu de.

0: Ma gap kıldın o zaman bir ya. Olmasın Nur, Jolin Hood, Nur.
1: Ada Jolin Hood'a sayıp çıksın gel çüşke kıyım ağın da uyudun. Uxlap uykularını kandırıp.
0: Te ay üyün atırapı bir naştı kıyıp deyip. Saat ya 13 kıyıp deyip saat 10 dükken. Mağandık deyip mağandıkan tutsa. Paraman gibi ben bir yeri basam onda vaktini sırap koyatmayayım ben. Ay tan süzdü şükür degen gap
1: degen rahat et degen gap. Şu bir bulum degen gap ada çoğul aşına mağandı adı.
0: Çoğu. Kupe. Bir yeri mağandı. Bir yeri mağandım yatamdı deyip başta.
1: Soya et gap muhlamsı deyip hulugulum koymayı tıkı.
0: Ojna koymamdı.
1: Ya bir oturam sen ama ayrılmaz deyip degen çoğul. Daha bir oturup özünü taşlap bir nes yigilim koymayı çoğulatı bazı. Bol deyim anı namıyla çayın içsen bol deyim anı miyulen yapladım. Ben şu anda acı veytay yolu kızıl çırak maşallah köprak tostuş padi gen uçuruna rişte ve atıp tucumu. Meryem Gül hanım yancan yolu kızıl tak taraf karap mangandı yollar avandaydı. Ma o mijit ustam mı uçuru kıptı
2: o? Ulan köy köyü üstüden yüzün gen çıkıştırılıp karap mangayı yerden daha bazarın kışta çıkmasını sapıp kulep
0: işte
2: yoldan tostu kapı olursa.
0: Ulan köy köyü üstüde.
1: Uy makul makul buldu.
0: Sertem kırarını mukabat buyum. Sertem kırarını mukabat buyum. Bedok bayam aksadık Ayşem Gül Hanım'a.
1: Bedok.
0: Bedok ya et yeni vermez. Hem de bana namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecelliğen molli girin ba mukabat verdiğen. Onda Akmer Vahit'in ki 10 may görüş açısı olur ba digendek. Onda mavi Huyan Kuyacan'ın mukabat buyum. O ne? Hem de şu. Kırsan Allah'ım itvarlık beylettiler Allah'ım mukabat verdiğen gibi. Yapın düşerge ambalı. Çok. Andın Abdülverimiz degen de kante. Uşurcan akam yiyan, cişiniz, run yiyla. Nimcen gep o, Merdan?
1: Eğer Rüşen Gül adam şunda iğir bilsek, onda bulsa asan ağırıp kalmaydı, kayırıp gitmeydi, şunda iğir bilsek, oğan yakşı, belki ciddi mücaz şu. Emmiş ki ciddi muamil kıldık Allah, oğan ağırıp kalıdı, kayırıp gitdi, belki baldır kayırıp gitdi.
0: Minaşta dörtü
1: he? İğir bilsek, oğan yakşı, ançımış sayat kılıp, bunda sayat kıldığa vakitlerdi, oynaydığa vakit oynayıp dörtü.
0: Oy biz ama. Biz de ama bir işlağı aldırmay, nait iğir besek. Ondak neyim, kıgımız ba? Ondak
1: kıgımız ba? Ondak kıgımız yok, bazda. Yok,
0: biz ama, ben erdin başlap lan, bol ciddi olmayı mı edesem, bu ma vermeye, lakin şu, ciddileşmesek bu musa, biz bir işlağı bes. Ondak kılmıyız yani.
1: Hazır, ma, Mr. Merdan ta küçük, üzüyle üzü, yaşamat kalmak dışına geplen.
0: Tamam, mektubunuzu pütürüp, diplomanızı elip, hotne pek ha, onun dekim bütsüz.
1: Kanda ciddi kıyıtı dikesiniz.
0: Ciddileşemsiz, ciddileşmemsiz.
1: Kim bir ballık olun ha, kanda ciddi yok ki.
0: Çocuğa ben dikiyor, taksiye
1: yazıyor. Hazır aşmış Dalila, yürgen vaklarınızın esle, hepsi yığını yapmadık. Oturursun şuna oğlan.
0: Çocuğa ben dikiyor, taksi zıgacını alaydı kentte maçak verip. Telefon numarı var mı da o da. Dada hakkı aldı bile ama 20 bin dasak verip böyle tekşür için ötüde kayışı var mı? Kimdi ki onunla bilsiniz sizden ma prağımız ne çiğlik oğan. Aymış hazırlıkçı bağırlıkta aptuma bu leydeş yeri alırdım da çoğun katına çadı iskeltirip çıkagam yok mu? Numarını kanda cihazı yeldin tatkızgan. Müşü taksi leydeşke emeyli ahlaki ahli. Müşü aptuma bu leydeş yeri yandaki medeni şopur buluş cihazlede. Toşamsız toşmamsız. Ma uçurlarınızı tekşür yap andan siz gibi bir haber verdi.
1: Taksiydeş icazet namısı şahadın ütüp boğan tızım tıp okuşunu nerede okuyduğun da odayıp. Cüca ben de okuyduğu aşağıda okuyduğun işte. Hazır oranı yütkülüp de inek oranın bilgallar bir yardım kıp depes anlığa optikken de. Cüca ben de neye yütkülüp de hazır?
0: Tol yütküldü
1: ya. Ütken de maşına digen tırıs neye yütkül depe.
0: Taksiye ilik yem aldığın mı?
1: Ne taksiydeş icazet namısı aldığın.
0: Hazır 15 katı mı yütkülüp boğandı?
1: Ben çok yütküldü. Andın şu. Torda okuyamadıysanız özünüz okuyasınız mı bulduk acaba ama güllengen yaşlı. Onun pul tölümeyi okuyduk kendisine. Ay'a birip okuyamadıysanız bir 300 neç koyayım başında pul tölüydüğün aşı bak ya. 600 neç koy dedim ya. Bir pul tölüydüğün aşı bak ya karan. Aşı yütkelgen inik yıkındık oranın bildiğinle bir de birin la şu cüce. Ben de bulduk biz okuş ne. Tızım dışını elnep sarayı verip tızımlı tutu.
0: Ma yağmur Recep koşakmağın da yığıp de bir işte. Ben aşağı desem Roşen Gül unmuşsa. Tüzük, ek işte yağmam da, dep misal da piyip dep desem.
1: Hem yağmur uyundum, ek işte yağmam size dep hem de yağmur uygun maçına.
0: Dep koyduk hem de, da fikrimiz ne? Boşak mıgan dek, şunda yağdı mükündüsü, yağmıgan mükündüsü, yağgan dek iş kılıp. Sayıyla mavo, şıda çavdın, Rımillo körükü, Karapmanga yolun işte, maşallah selkü, Mış Halık yolu körükünü ötüp, mavo fuda o, bek tosulup gitti. Huan Hılı, Cun Yuen'nin ki mavo, Hıtiyenci terapke koçsuğu kırdığa yol mu? Bek iğir tosak diye uçur ne? Ender eve tuttu. Rahmet Ender.
1: Görgez merkezine aldı yollar avan diye uçur ne? Şireli eve tuttu. Cuma rahmet sizge. Ödükülen bilen bilen sayı etki çıkıp gireyildi. Abdoldun birini besanla olmuşturup çöğü gülep gelsek olcunlar.

0: Atlandım. İbrahim Efendi. Şu yollaptım.
1: Саяатке чыгышта чокуп автомобил болуш керек. Автомобилдинки мусапсыны жакшы тамамдашы үчүн жолго чыгыштан бурун моллигерини куюп автомобилга
0: Мана şu
1: хатыржам
0: İbrahim
1: жолго чыгыш
0: Efendi
1: лазым.
0: мышна дап атканлар бек чыкчу.
1: Мен бир деген шаншан башта деп атты.
0: Жудин FIFA тарапка үт келди дейди. Жудин FIFA тарапка үт келди ма?
1: Жудин тарапка үт келди. Жүздүктө.
0: 5 kiprağım var. Öğün 5. körük tarafta şoförlükten hizmet izleyemem deydi Adılcan. 189, 359, 183, 62. Beni uçurum da okup koyunla da ablamı tependim. Kays.
1: Dur hadi sütüke bayan maç o.
0: 700 eyle.
2: Salam 1074. Ben bu gongu şöyle çıkıp. Yüzün yeri tarafı var. Ben kanda daha buradan 300 yıla ama işte maşını agraf sönü pütüke. Sokulak pütüke. Bunu almış ters karak turup çoğu maşını yürütmeyi. Yol digen tosak. Yerim kirli kaldık mı şeydim o. O Cavadın kenarda agrak numaralı hiç başarılı ama bunun ki makinesini satmaya tuttu. Yolunu pek çok sertti bile.
1: Çıkılam sürgül işe yapalımız resim tatlama alısı bulduğun neyse.
0: Aşağıda kilişen bey.
2: Yen beşte sorduğun yüzeyse, öyleyse telefonun yüzeyse ay 25 kadar sarayla ben aldı öyle ki ben geldim bir neyle bunun şu sarayla da neyle bilirip kimden dersi buldu.
1: Tordun ki üzü günü.
2: Dolayısıyla 600 tek terk ödeyle taş rükemen gördüm. Rükemen körüne yılda yıllarca gözlerim.
0: Haa şu 680 koydu duras doğru. Şunu lan Ekber Guanhui'nun telefon numarını bu sefer tipe eken bu sanlığa da teşna. Telefon numarını öz anlığa batkan bu sefer öz bir evet tipe son. Bu sama hatırlı bakalla bu sefer evet tipe sana. İşkin doktor khan etrafı marjandak tızılıp oturduk. Maşının içi radyo anla bir saattek oldu. Kımır mı koymadı cümle katli mi kire mi dokaymış doktor khanı gıdıp. Mehmetcan aşu uçur yollaptı o işkin doktor khan terapek tosulup getip tutup. Şeysen kavcağda ama boşanlığı uçuşken şu on tarafını boylap çüşsenle bulduk ya buzulup kalan maşına. Sol tarafta buzulup kaptı deydi cümle ama Nur Cülin ho.
1: Buldu. Kaşka şehrindeki medeniyet yolları koşulmuş diyorlar avan kiyerdi yavuşların. Abdurim Can evet tuttu.
0: Hı.
3: Şincan köşmü haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086 telefon kutlu biciraleysiz.
4: Şiltibatkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızı bir kanç kettim deppemi geçe eğizde tutu alamaydıgan bolsa, Şincan telgrafının okuguçlar numarını almıştırın. Eğizinizgi ravan keledu. Mektepki tizimgi aldırganda, sabahdaşlarınızı deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzgi təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşunuzu başlan. San çeklik. Tezden Şincan telgrafının ticaret sağlığı berip becerin.

0: Eğer bulbul a telefon numarını bir hop olmayı bir yazıp ma yazım şekilde bir evet tiş imkanı itib olamam da mısır taşına evet bir eyle. Hoyancı taraf yolla şunda Raman kendi ya uçurunu Abdu evet tuttu çünkü rahmet sizi
1: ya. Nur dar birite ya yıllarım koşuyor musun?
2: Ha ben koşarken ha. Ürümçilerin avara ahvalında. Ürümçide bugün gündüzden keçi geçi varlıkta azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 28 Celsius'ya gradusukça. Ete hava tutuk. Temperatura 22'den 30 Celsius'ya gradusukça. Bu şeyden 8. günü hava bulutlu bulup kiyin otur hal yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 30 Celsius'ya gradusukça. Bu işte oldu ki bana.
0: Dabazanı aldığın altın bulak karapmağın yolun işte maşallah bek köp. Ayrı durum yolda azırak tostuş bağdaydı İrbol. Avazınlarda, radyoda. Avazınlarda, radyoda resim alan telefonu körüp miyim attım ben de. Ma ablam hiç yana.
2: Buldu, buldu.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Bir mesele burada sayıl soruyor. Can uçursun mu? Yüzün para mazmaşına. Beşer, buna sever diye. Söz ay yüzsüzü. Az ailemle hudu vakit gençler. İşkin maşansı. Bilipse bir testiyle bir aile maşansı. Aşı sebeplik. Yön tutuşsa. Ayda çıkarsın bulgan bir mikya getir iş oturdu.
2: Bir mikya da.
1: Ay sebeplik yol tosuldu ha.
2: Makul ehatka.
0: Makul. Bağışan yolu koşuyorsun işte yollar avandaydı ha. Rahmet sizge. Kuşuruk. Cifan. Cifan canobi yol tosulup gitti deydi. Doğru taksiyallik peşallik güç.
1: Riyaset edilmiş asama. Hayırlı gözüm. Yolu süre yolu süre. O gidin. Yolu süre ha. Bana ama o. Derya uydurmuş kaldı uçan karabmangan mensallı yıllarda rava.
2: Davan iki sertemken kapı.
0: Kıdayı bir ya davan iki sertemden oldu. Geldim bana ben geldim. Etti kendine yaklaşıyor yugur de bir meşgil geldim. Dep.
2: Dep de.
0: Yocun geç şu yıkız maşallah intayın köp dep ma o Mehmetcan. Mehmetcan evet de 11 bulaydı dedim ha gafonu mançola tükümeydi dep Esencan.
2: Şu.
0: Ma yağmur yıkıp yolla sel tiyil kalk mu ya da bir ya da ançı mınçı bir.
2: Onu olsun etti gende sel maşın az. Onu keç kip saat 10 din kiyin maşın cıklap getir çoğun.
0: Hazır aşınak bu kağıt tutarız.
2: A keç kip öydün çıkıp balır mektep tatil oğandı kiyin.
0: Kulap.
2: Keç kip öydün çıkıp şu an tosluşunun ki vakti. Sel bel kendi sürülük etken ekval ba. Şuna hem de mavo işki berip gelişte vaktimiz ne ma tertillik vakti doğru laparak. Doğru ma vakitte katnaş köperek olduk ya ma vakit sel yakşarak olduk edip sel yesel baldırarak çıkamdok. Ya azırak giyinerek çıkamdok de gendek çoğu vakitini sel tanışı olaydı cimu. Burun ma o tertil buluştun oldu di ki yol ekvalı da azırak perik ba. Tosluştu çoğu hadi gelik tosluştu. Ya yolları koşuyorsun işte yolla ravanken. Roz Mahmut Efendi'nin uçuruyor, rahmet.
0: Makul
2: buldu. Andın Mahmut, Nur Mehmet Advokat'ın uçuruyor yollap da hazır. Yolu uçuruyor, sayılı. Şimal, Canıp yolun işte, Garbi Çonköy'ün başlayıp. Maşallah, sel. Bıptıken. Cüyme bıptıken. Sürpülüş boğa akşaydı. Cüyveyken. Cüyvey bıptı hoşuna olan. Bu ya tosluş köpken sebebi, Halık yolu köyü aslında işki maşına sürpülüş yaptı o deydi. Makul. Öz halı uçuruyor.
1: Ben en yolları kalktım bile azırak yerliğinden tosluş kalışmaya yaptım.
2: Makul buldu, rahmet.
0: Mağın yöçüğümü midrılamayı durduk. Dep, mine halık tuttukansı, mağın yol. Mişed midrılımı duk, mişed tosluk etti deydi o.
2: Altın bulakınki aldı da tosluk tuttuk. Maşallah, bekçik geldi. Yaprakla uçuyorken ha bu ha?
0: Ronhı Nellu, yolsa citvende okuydu. Taksiyedeş icazet namısını deydi cümü.
2: Mağın kasır mihman hansını aldı din. Çıkan mıgılı. Katına saksılırımızı dep koyduk cümü.
0: Ha, öyle
2: ay yol belgininki. Bu yol bek tosluk etti bakırganda. Bu gitti. Ahet ki yaptığımız.
1: Benim eşya burada da yok öyle. Yedin görünü attık uç gideyim. Yesen sikini aldık kesin ki falan.
0: Makul makul. Taksiyede iş için kanda şartlar gitti de pravağını ızga açsay pravağını ızga. Mesela 3 yıl boğan buluş gerek. Yakın vakitte 12 numara tatkızmağın buluşunuz gerek. Andan aşağı elnep sarayı verip tızımlasınız. Buldu aşağıya bürüp tızımlasın. Yeşiniz boşkan buluş gerek cümle razı.
2: Açtık. Yeş toşu da.
0: Ne?
2: Bravel bir şeyle boğan boğası yeş toşu da.
0: Yeş toşu da. Kazımen'den Guanhu görüp geldim yolda maşallah köpteyken ayırı tosluş yok diye uçurdu. Kıyım canı evet.
2: Rahmet. Kadirlik Anlıkçılar programımızı ahırlaştırmayız. Programı riyasetçileri. Roşengül Bastölen.
0: Oşurcan Kızır.
2: Nöbetçi Muharrer Malik Esen.
0: Hayır hoş dostlar.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarını sizlərə yetkizishdən avval Ürümçidən hazırda ən yeni məşhur yolların əhvallarından sizlərə bir uçur verib ötəyli.
1: Hazırdan özdə qarsaq, Liu Shan Nanlu, yəni Xunan Donglu'dun Çin yoluğa qarab manğan yolunuşdə avtomobillər bir az kəpkənə sürət 7 tərəfi dikən.
0: Onundan başqa 5 yıldız şimali yol qoşumçu yol, yəni Vincuan qərbi yoldan 5 yıldız cənubi yolğaça şimal cənub yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Onundan başqa qarsaq, məşhur Nanhu Donglu yani şu Nanhu Guangzhou'nun aldıdaki şu yoldu mu tosluş bakken ha?
0: Longchuan kötüsü de mu maşınla biraz köp dostlar koş yönlüşte yürüyüş bak asta.
1: Yongshan kötüsü koşumçuluy Dongar Huan'dan Shahe Zhonglu qarab manga yönlüşte mu avtomobillar köpken. Onun da başka Sujurdun diye koşumçuluy yani Yingchuan yoldan Beijing'den long qarab manga yönlüşte mu avtomobillar köpken ha?
0: Tönce yolu da mu umumi liniyada maşınla biraz köp yürüyüş asla lakin alay tosulgan ahval yok dostlar.
1: Onun da başka karsak Yoha Nalu yani şu Mingyuan Shilu'dan Xingming Şiye qarab manga yönlüşte mu avtomobillar köpken.
0: Demek dostlarımız şu mesela Xalq Doktorxanasının atrapıdaki yol bilekleri andan Huanghe yolu mau Zhongyi Doktorxana atrapıdaki yol bilekleri de hazır maşınla biraz köp yürüyüş asla andan mau İttifaq körüknün astı, İttifaq körüknün astı da baza qarab manğan yönünüş tumar istinə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yana davamlıq yolların ahvalı qaraydığan bolsaq, mau davan şimali yolu şu 10-cı yol biket, axırqı biket. Şu ətrafda mı maşınlar biraz köp yürüş asta dostlarının paydalanıp qilishini soraymız. Andan Nanhu şarkı yolu. Maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Mau Xualing bazarı ötüşmü körükü qarab manğan yönünüş. Ravanke qarşı yönüş, ya?
1: Onun da başqa qarsaq, mau Lishanalo yenim şu Yishuyana aldı da dostlar şey qırken, ha?
0: Andan mau Shidachovno üstü mü, Sisi molu qarab manğan yönüşdi maşınlar biraz köprəkken, yürüyüş astıken, dostlar say yolu mu şu Shidachovno astığı kegende, canıb qarab manğan yönüşdi mü, maşınlar biraz köprəkken, ha, yürüyüş asta. Mau Shaoshimir, Dashimir, ətrapıdaki yol bilekle, hazırca Ravan, andan mau xalq yolu ötüşmü körükni üstü nanmenge qarab manğan yönlüşte maşınlar biraz köp muşu körükni üstü de maşınlar köp bulu səbəbidin ma say yoldan xalq yolu ötüşmü körükke çıkıdığan eğizlada sel öçrət buluşu əbalı bakken
1: onun başqa xana yolu götürmü körükten muşu kaştonlu götürmü körük qarab manğan yönlüş şikil tırapta şikil yönlüşte avtomobla köpken
0: Mao Longchuan kötüsü koş yönlüşlü maşınlar intan köp boğallıqı səbəbidin daşimirdin. Muşu Longchuan kötüsü qarab manğanda kızıl çıraqta. Muşu Longchuan kötüsü kızıl çıraqta. Koş yönlüşlü maşınlar intan köpken yürüş astıken. Andın Xinhuan Lu dostlar. Mao Tumaris qarab manğan yönlüşte. Şundaqla Mao Tumaris'nin ki ötüp Mao Minjantin'in aldıdaki yol. Muş Xinhuan Lu'nun muş bölgede koş yönlüşlü maşınlar acayip köpke yürüş asta dostlar. Abayatın digendek ma tumaristin da baza qarab manğan yönlüşte körük nu astadı mu maşalla bek köpe yürüş asta.
1: Onun başka Xonsan yolu. Yani mu şu tu dağı su kuşumçu yoldan şimgo yolu qarab manğan yönlüşte mu avtomobila köpke ne?
0: Andan mau Yanan bağçının aldıdın Tausçan qarab manğan yönlüşte maşalla biraz köprekken andan bizden idarının aldıdın Tausçan kızıl çıraqta ücret durvatka maşalla sel köprekken ne?
1: Yine devamlı yollarına ekvalı karsak sayti sürat yolu. Yani bu Jinxing Gaosu'dan Jinxing tez sürat yolunun çıkış eğizden Jinxing tez sürat yolu qarab manğan yönüştü mü avtomobillar köpken.
0: Demek dostlarımız yenilen bir kısım yollarda maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlarının maşını köp yol bilekleri bağında çokum dikkat kılışını tavsiye kılımız. Hem de keçice yamğur yağdı dostlar belki bugün sırtkı çıkıp şunda salqın eskan buluşunlar mümkün. Bir neç gündeki yukur temperatürden kim bu salqınlık bizga acayip yağdı yaşa.
1: Doğru.
0: Hem de bazı yol bileklerde sel su yığılıp kalan buluş mümkün dostlar. Küçük katanladı çoğu. Bosa şoför dostlarmış da yelkegende süratini muvafıklaştırıp etraftaki piya dostlarla çaçırtı ötüşünün aldığını elip heydigen bozsanla. Bunu devamlı tavsiye kılımız dostlarımı dikkat kıldı o deyip oylayımız.
1: Doğru.
0: Ayşem Gül Hanım Nohçur Bakar yasacıyla yakışım İslam'ın nensenden naiti. Bir hatar yenip geldim tecrübe otur mektep etraftaki bilekler avan. Yağmur yağdı yolla sel teyil qaq dostlar maşına edigəndə diqqət qılanlar digə uçur növətib rəhmət.
1: Abudo deydi o hazır qarlıqaçlıq yolları ravankən deydi hə?
0: Zühre xanım sizimə qarşalımız andın səhər bulbul ədimiz hazır kəm söz bulbul deyib məulud özgərtib qoyduq o deyib məmişini.
1: Kəm söz? Taz düşməkdir.
0: Biz davamlı radiyalda da təktib ətkici aldıraşdı kilivalı məmən mışındaq deyib uçur beribdi. Onda bolsa avazlıq uçurlardın yana anlayılı dostlar.

0: Kanan layli.
1: Zalkar yaşarken kumun yolları yamaşırlar sertel köp.
0: Rahmat. Onun başka Pavsay yolu, Xunsan Sıcan atrapları maşırlar sertel köp, Kızıltağ aylanma, Dostlukçanı boyu yolları, Şihun garbi yolları, garbi şimal yolları, maşını sel köp dege uçurunu berip tök, köptün köp rahmat abdik kerim.
2: Şuna olan Şirali, Xısa Tarakiyat rayonu ki, Vendanın atraptik yollar avan, dep, özünün hazır keyfiyatını bildirip dedi. Açtak,
0: Erle, ma aysile, muş top, musabıksı bile naite aldıraş. Her xil hissiyatı bu adısla, bu deyme, top mestanları.
2: Açırayla, lotarı yap koyan şu akşı dedi.
0: Emde çoğu dostlar, uyulmağın neticeler bulduk ya bu musabıka digende çoğu. Mesela bazı işler biz uyulğandak bulmaydık ya, bazı işler biz uyulğandak bulduk ya. Aşta gepken musabıka digen. Onda bu sadavamlı kuvayışın supumuzu kege uçurlanı yanlaylı. Kızıl yuparmak, muşunda yamğur yığı batkan künde arlık saklap meni bassa, arlıkı kısılıp kırvağallarını nimdesek bula, yaşarcan deydi. Özünüz bir gəqi bitti, ha mışın onka?
2: Mən gəqsam yama, eğer gəqi bit kalma, mən da koyayım. Ay demesi mi şu, bu yamğur yığı batkan, abay Rısalat adam program başlıklı dedi, yamğur yığı batka vaxtıda yol, telil domaşın, şunun üçün aldırmay, arlık saklap mağılı diduk. O maşin bika, bikadın arlık saklap mağmaydı şu ma, tormozunu tutanmay kılıp bika, aldıdaki maşin uruyup kanmay. Özemninki, özemki iştapmay, başkalağım iştip bəmay, dap nah bir keypiyatıyla miyana vassa bu, sizler oturluk kısılı vassa ki, neye kaldıraysın şunda?
0: Aldırmanla dostla, mesela eğer bek aldırsanla öydüm burun, rahat çıksanla buludu o. Şunda mı 10 minut burun çıksanla buldu, aldırap mesela bugün düşembe. Maşınla bir ayadım da bir sürgülüp gelse, hepten on beş yıldan bir kıl keypiyat ona buldu.
2: Şöylemez mi?
0: Onun den, özümüzün sorayla dostla, bir hatar yüreğli çoğu, nurunun uçuruba. Yenen yollamı koşun işlere bana hazırca dige uçurunu birip tu, Abdullah Hotan uçuruba ki anlayılı. Rahmet yollarınla devamlı kıravan bolsun, onda bolsa devamlı kıvayışın supumuz kuşurlarını yığınlı duka, Abdurrahman Somkıç'ın uçuruba.
3: Ha, Rıskalat Yasar, yakşı mı ama oldu Gülşen'de yolları var kene.
2: Siz
0: mi, yakşı mı? Avazlık uçurunu bek az birdi çö.
2: Abdurrahman kama?
0: Abdurrahman Somkıç köpünce yazmıca uçurlarını birip koydu, çaylık güllerini evetip koydu, avazlanla hoş bulduk bana. Kadirlik radyoanlıkçı dostlar, onda bolsa uçurlarını muşuncilik anlayılı, hem de köğül aramanlığa yıkımlık, nakşıdın birini sunaylı. Nakşıladın huzurlanğaç davamlıq yana programımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysizlar.

0: 7 ayının 31 günüdün 8 ayının 4 günü geçe 26 növbetlik Şincan Halkara Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkara Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzmizdə 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğı cəmb oludu.
1: Avtomobil seti alğanda hökumətdən məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmizinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylısınız, Şincan Xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeyci.
3: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi yenili soğukluk çey o.
3: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
0: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
0: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
0: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
4: Avtomobil aydıken de heyka işçim. Rojinizni urgutun. Razlı yedin keltürdüken bu alana koşulga. Heyka işçimlikini içsiniz. 6 saat içe rojiniz urgup durdu. Heyka işçimliği, işçimliği.
5: Toru şiltim atkanı kıytı olsa işçiniz pişamdı.
2: 21 yuvenge etken çay seti verip içişki kosukınız ağırımdı.
5: Okuş bitiriş pesti de Pol Tijayş'tan Epçil Çarız geldi. Şincan Telgrafı'nın Ali Mektep imtihanına katlaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlüğü de Önsün Aylık Kartısı. Çay işçimlik belirtidin halıganını talyalaysız. İşçimlikini halıgan şişip torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafı'nın ticaret sağlığı verip bicirim.
6: Hakırlık dostlar. Sabrınızı biz sırdaş programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlarga köpten köp rahmet.
7: Riyasetçiler Yaşar Yalqın bilen Risalet Qasım növetçi muharir Malik Hasan.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amrak avtomobiliniz haqqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli uchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
5: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
4: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını. Burun dadam işiltirge. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük trik ve tırt.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
6: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
4: Voh, tamoqlaringiz borgan sir o'xshab ketyotdi desa.
6: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ullurdi shu. Un tigisi Barakatnikini akringda quliqimga singdirib atgan tursangiz.
6: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: en yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilga ait bilim savatla.
0: Avtomobil seti, setvel iş doğrusudaki uçurlar minin avtomobilin programımızda.
1: Hem de diktanlarda buladığını minin avtomobilin programımızda.
0: Ben Oşur Can Hızır.
1: Ben Rüşengül Basit.
0: Kadirlik radyo anlıkçılığın hazırdı başta programımızın ait kızgılıkla katına sağlam oldu. Bizden ve için salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Tursun Can uçur yollup da bağlaydı avtomobilla olsa bağlaşkıma teyi yaptırdım da olsa yollanla de. Ben de olsa bağlı tutup avtomobilla olsa uçurun tez tez yollanla. Uçurunla sel inik bolsun. Avtomobilin yıl sani, tipi, markisi bu uçurla kem kamusun.
1: Doğru. Onun başka programımız başlanıplamış uçur yollanan. Bir qancha anlıqçılarımız bakı Gülcemila xanım, Oyşemgül xanım, Zühre xanım. Çünkü hem manlağı rahmet cümle evetken güldestirinlağa, kahvelerinlağa. Köp rahmet dostlar.
0: Mavo 2019'ninki Vuyavlin'den bir sıvaka Baucun'ninki. Muşumaşın neçpil etrafı da yaraydı o seti viteydi kendiydi. Baucun.
1: Mavo Oygül xanım bir uçur yollaptı. Makalık doktor xansının boğdu yol tarafı karap mağdığan yol iğiz her gün müşebek dostluk getirdi. Bakalım kamaşın toktu aldı galaba. Bizim hizmetki çıkışımızda yaman təsir buludu cümumuşlanın. Dip şuna uç.

0: Ulan yollaptı. Alayım bakan maşın toktuş ehvali. Buldu biz bir inkas kılaylı maşın cümü.
1: 2022 yılınki World War 2 S-60 maşın stımbırsı var ki bunu evet bireyle. 2022 yılınki World War S-60. Kaçı yaraydı o dedi. Bunu yollap koydu o.
0: Yaşa otur yolları koşuyorsun işte. Şunda arabanı hazırca dedi. Uçur ne Nur Ustam eve edip durak.
1: Anladın mı? GK'ninki maşınsın sorgu anlaşılmaz. GK'ninki mağı CX diyen, 9X diyen bu maşınınki bazı ekran. 465.900'den 599.900 geçe. Muşu bana da ayırsız geldi ki maşınımı bek. Allah'a idi. İlgar, laylen yaptı mobil hem de.
0: Benim için de geçti. Şiki
1: sepleme, iktidar bu cihetlerden
0: çok. Cihetin, ras.
1: Ras, noç, noç maşin.
0: Maldı salas onun layılın işlerimi özgeçken.
1: Özgeç layılın.
0: Ayşemgül muallim uçur yol yaptığın en senden ben bir hatar kayıt geldim. Şiyen Jonşon'un aldığı yollara van. Yol yağmur yığıp yolla selti yılgak. Dostlar avaylap karap miğla de uçurlarını yollağın ki. Rahmet siz gel cümüm.
1: Buldu.
0: Şuna eslime mi bir avazlık geyip diken tok.
1: Anla pakaylı siz
0: tarafta ne? Anla eslime ne mi dedi? Allah bakaylı ya bana.
2: Bağlayacağım başım olsun yollarına da tutuncan beyler olan sen
0: mi? Ha şu bugün telefon kımısınız mı tursuncan ustam başı del vakti dil ondan teyyap oldu. Hoca nenzenden aldı da maşallah intihan köpteydi. Toğır taksi Rozcan'dan usçu olurken bu ha. Ondan Honsan yolu, Şimin yolunun, Vuşin yolu karapmağın yolu işte maşallah bek köp. Muhabilekte tutuluş bağdaydı o işte.
1: Şikimon 21'ninki şendeyninki bir maşınısı varken Sonata hoşnamdan maşınısı diye kaç pul kalsam buldu dedi. Şikimon 21'ninki Sonata iken neç pul etrafı kalsam buldu. Şikimon
0: 21'ninki Ceda VS7'de Muşu maşından bir bağlı PS'deydi he? Evet koyduk çıma tursun ki, ya ustamga.
1: Şikimon 23'ninki Hongchi'ninki H5'ke Hongchi H5 Şikimon 23'ninki Şikimon 23 Hongchi 5 H5 kaç pul etrafı da buldu dedi. Bunu yollap koyduk.
0: Linpao B10 dedi o 2021'ninki.
1: Linpao B10 Boğuşucu Kayan maşından birini seti olaydı gendim. Hazır. Yenisinin mi ya ki ikinci kol mu? Yenisinin kürpüreyle bizden ikinci kol olsa yıl saniye matraplarını yaşarak demişsiniz. Ha bunu bilgili olmaydı ki. Boğuşucu'nunki Kayan tutturun ha?
0: Mao Lexus Y300 bağımıdı o neç pullar çıkılgandı otursun can ustamda bağımıdımış maşına depti. Evet bakayla kan otursun can ustamda bağımı yok ha? Şireli'nin uçuru kırsak şarkaylanma ravan.
1: Boğuşucu Kayan. Bu Kayan'ninki hazırkı bağısı yakaran. 918 milyon'dan 998 milyon geçe. İtibar yok ki. Kayan ha?
0: Oldu şekli bak çıraylık gen bu maşından ha?
1: Çıraylık. Oy çıraylık maşına bu. Aynı adam... vakitte Nurgul'a uçulurmuz. Nurgul'a istimalçılarmış da Kayan maşınamdan birisi olsa. Eydep yürüp loben bup geçsen de oylaydık Allah helcikti. Burası. Ben maçta oylaydım Kayan maşınamdan birisi bu olamadı.
0: Siz bu oylayıp ülgeyken mi maşına?
1: Kandak yürgünüzü kaptak oylayan demekçim ha? Küçü vaktimde oylayan o ne? Küçü vaktimde kendilerini Çoğup oylu mu da?
0: Boğazım kıl bir bana maşını kettik. Aşını uylap yıkıptı. Ha bıptı. Şu vakitlerde kıl arzu armalarınız yakşı yakşı çoğun çoğun arzu armalarının köylünüzü yapıp diken siz bulmuşsa.
1: Siz çıkıp bakkan mısan bir resim şu vakan basan da oylu kanmak için alacaksın.
0: Ben kıyalkım mı kan hem de. Bu arzu onu emeli küşkü bakla karak mı da uylaşmam da dedim. Yakenden merkez boğan yolunun garip terpi de yağmur düşüp gitti. Çarık terpi de yağmur yok.
1: Asli Noce'den bu kitabın değil mi hemen? Etrafımı saplı sizdeki adamla yığılık ağan çoğum benimki ya şuna açtık. Amal yok. Ayaktan beşinizi götüreydiniz yelik bir. Da beşini götürken eski bol kula urduğun oyun çıkmak hoşuna hoşçak. Ayaktan uru atkan, mayaktan uru atkan. Esli digenden hele ünlüyüm bu kitle adam
0: diyorum ben. Hoşlar mı? Abubdu bizden köyüm.
1: Açık kaya ayda avat kalamı aynı vakitte açtık de koyu vakitte.
0: Benim için hoşçtan mısınız ayığınızdan tamakını oku aşı amdan yiyen misiniz tamaktan kaçıdan körüp çoğ aşına yürsünüz bu liyi verirdi miş yaşlıkçı aşına yudunuz. Yani bunun dinki mi miş nahi ütki temsizkin tağın cuma.
1: Bunun dinki inge bekçik arzu ümitlerini pişmedim hem de onu. Valdi. Yerip kaldık ki adam. Ma Tursun Can çık maşallahını bağlayıp da kuran.
0: Anlayla anlayla.
1: Şu maşallahını bir anlayla ya. Tursun Can.
2: 23 günü içe Hongchi 5 hafta 50'den 55'in iktidar
1: atardım. H5 ki ya o.
2: 2021 дагы жыйда бир жерде машина базарына соқса 40

0: كدرة
1: هم
0: شو جمبني كي سندر سمعتا نسبة سمبلة في أمريكا شو كدرة تاخد موضوع
1: هم
0: شنو جرمشي كي وولو إيرتاسي كتر مجمع بزار بزار تكتمبر تكتمبر شو كدرة بدا لسا شو بعمل أكتر لسا شو ديو قادت كي شنو جرمشي كي وولو
1: تمام
0: شنو أكتر قدر كي باوشين بيشبون لسا مجمع بزار بزار تكتمبر شو كدرة بدا
1: ماقول بولدو
2: ماقول ماقول رحمة
1: يلا
2: ترسل يا أستامجم Çinguan 730 2021 yılındaydı. Müşnü mü bir pahalı yapayken bu saadeydi ha?
1: Oldu makul. Onda yine Bekninki 10 küveydin birisi bakken. 2021'nin 10 küveysiyken. Bunu mu yollap koyuyla? 2021'ninki Bek 10 küvey. 10 küvey. Bunu yollap koyduk. Mama şimdi hiçbir etrafı buldu deydi o. Onda mavo Nissan'ninki Şüenyi'den birisi bakken. Maylık Şüenyi. 2017'nin maylık şu ayı da biz koyalım. 2017'nin ki maylık, sap maylık şu ayı.
2: Cumhuriyet doktor Hans'ın aldı da maşallah bek köp diye uçurunum tapşırıp aldık. Cumhuriyet doktor Hans'ın aldı da maşallah köp deydi.
1: Maşını dostumu verip durup onun dinkin azra kadis çıkagan. Suğurta mininki de. Suğurtunun mu bağısı üzüp gitti. Keler yıllık suğurtunun mu şu iş sebebinin bağısı. 2000 yuanga yakın üsüp ketipti. Yeni birisi maşinni jizip koyup sugurta arqalı töletti oqandı bunu. Onun bağısığı mı təsir etti yeni maşinni. Muşındaq ahvaldı məqan. Qanda qıldıngız abdi özünüzdən köngüldü kepti mə hazır düşəngəndə qılma dostumdan aşı ziyanlarını tələb qılaymı qınmaymı demək ikənsiz qo siz. Özünüz qaran. Cuma. Özünüz qaran onu. Havada daha da ben talep kılmadıysanız talep kılın dostunuzdan. Dostunuz buyurup durup siz şunun sebebinden soğurtunun bağısı örülüp gitip duruyor birisi. Yeni birisi ya maşının inkemde bir kıp bekerek üstüne akşaydı kırganda. Bağısı mı ikinci kolap durma bulu vazırdaki bağısı mı tesir gitip duruyor. Şu gepten dostunuz bol demdi. Dostunuz mu dostunuz bir kıl oylaydı o inek bu. Yüzü bir oda açsanız yayıp geldim mani ben bir talep bir edeyim iken bosa. Demek ma gepin digendikken sizgi çukumlam. Ya karanlığım işte kıldım abi soğurtusu bakıp bom soğurtusunu tölü etken. Mahmuşa töyle devatı da dep değişmiş. Sizden mi hata emez? Onun mu hem de hazır ki el ağın daçılık münasebetleri bu işi oyluğunu onun mu hem de bazı tereptir açtık karan. Özünüz karan bunu bu zadı boy bu oldu set durdu demeyimiz buna karıksız. O mu hıcıl olmayı kalkma başınızın sorgu adam boğandı ki sonra ben vakıya çıkarıp bu yerden kegen ziyalarını töyleş mecburiyeti bağda uğraşan.
2: O elbette onu töyle bir girişken hem de o ağın darçılıkta. Bazı da şikayet gene bir işler öyle alalıkı sen ben deyişip kaldığın ıksat takışıdığın bir işler boğan çağdı. Onda vakıta naaydı bir mertlik filan. Mən kibirey, mən hep birey, kanç yıkın dostunla alıp kesim üçü. O ıksadi mesele kegen çağda naaydı sakek aletli bir taraf kılışınla tavsiye kılmış için.
1: Şu.
2: O mesele meyli.
1: Kanda kılsız hem de.
2: Bulsun meyli, müşü. Dostlar bu ara bulsun işte bu sel inek bugün yakışı hesaplık dost ayrılmaz deydi mesela.
1: Deydi o. Ma dost kaptım abul kılıbı dikilen ama 2016'nın ki beniz maşın ıstın birisi var ki CLK 262.0T akran tötçak tatı da tatıydı o deki. En aliyse zavuz ser satmak istedim. Ha molli girem işe demez mi dost kaptım abul kılıbı da?
2: Haa doğru.
1: Kaşkaydı ki molli giren.
2: Haa.
1: Şundak o he?
2: Şundak he.
1: Şundak demeydi o.
2: Şundak dedi hem de o dayı değil. Ondan sen bana Tursunca Ustam evet koydu kaç bulağı yaraydı bir bağla pesun. Andın 2021'nin Audi Q2L bir sıbaki Abdullah'ın amaçlısı. Muşunu mu bir bağla pese deydi Tursunca Ustam. Tursunca Ustam'ın numarını da pesiniz de.
1: De birimiz diken hazır telefon kılmağıcıma bir saatteki telefon kılın hazır Tursunca'nı biz işiltmeyiz.
2: Sorgallah de pemeydim ya.
1: Tursunca'nı biz işiltip oğandı iken sizler telefon kılana buldu.
2: Biz işiltimiz de oldu bir nersi.
1: Odurma maşını bağlayan Tursa.
2: Nersi dekli yakıldığınız bu Tursunca Ustam.
1: Ademler mi şu o?
2: Siz işiltin diken deklam.
1: 138 499 0142. Hazır ormana yaptık ne? Hazır ama bağlayan maşını çık.
2: Uşurcan siz bek boyken siz nemasınız yarışıdı da
1: bir gün nerede yürüp Uşurcan avar kılgan buldu.
2: Kimsini bay da bir sırtta şuna bir yürgen boğuydu. Karap kosunun baylığınız bilgili olmaydı. Biraz aşağı da koydum ya çakşak kıyıp.
1: Kalbim bay mümkün isem mundak memestek bez de. Şundan koturluğum tut gitti de bez de.
2: Sen bayarak hem de başka cihetten baylığını biz okumduk o siz kanda okuyakans.
1: Şarkı aylama şimaldın canıpka kız iş kılıp. Şarkı aylama şimaldın canıpka. Kızıltağı yolu çıkışı eğizi tosluş tosluş şundak iğir ütüp kese ravanken aldın kuf çorumdan kendini okumadığınla tılınız küyüp gitti eden birini dedik Şireli sizinle.
2: Vay mış şarkı aylanmamış mış uçorunuz okuyma mı ben hem de Şireli? Bu şirəli bəzgə

0: Елік бір фортның кедей емес, мәқсіз саят кішіл тұтығанчы,
1: ә-ә.
0: Кәйіні қошчақ, кәйіні тақчақ, аштақларым ба ке.
1: Ә-ә.
0: Ошының ұдың бір не пайдаңла,
1: шының бар айтып. Тұрсын Яңыстан бір тәсі яқсын. Чоқын білді ұтұрсын Яңыстан бұшы машин ижары бейілген шеркетләрді. Яқшырақ ашында шеркетлен білді ұды.
0: Ошынан ашын айдап отты. Бұның мен ішім яқшы кәу, оның үстеге.
1: Тоқыз адам бірлікті, бірлікті саяды шықсыл әкенде,
0: ә? Шопырыңыз бады бір ішке.
1: Бір ішке шопыр
0: бады, әмден болдыған. Ашы бәк мойын жұма.
1: Әмден болдыған адам болмай.
0: Бұмыз бірсіге айтып қойып кәш кіші ашы
1: барамыз. Бекен ашының ішін сәл әнсізірек біраз жықыра қайдайды әмді. Аллах іш еш қымай чү. Яқшы айды ме де,
0: тез-тез
1: тапчу ачу ансырек бирасы булуду эмди.
0: О өздүн кесин о.
1: Муш издеп аткандан карган чагы муктар жан жыкыра кайдап калдыганда кылыды эмди машиналанчу. Башкалар азыр чыгып отурдуган декламжымы?
0: 2022-ниңки Tesla'нын модул сандан бирси бар экен. 2022-ниңки Tesla модул сан. Канча пул атрапыга сетип алсам болду, сетип атмакчы, яңысланмакчы деп. Яңын алдыга ошо кар яңылып. 3-4 yıl aydıken basınız. Yanılıp. Pa.
1: Kaysarcan, nim bu? Bir kat durmayı sunup tep. Nim bu? Bile aldınız mı siz?
0: Maya sunup gitip tükeye sonra ma bir yağaçını bağlayıp. Maya dün sunup da karan bu. Şuna onlar astık yağaçtan birini bağlayıp. Aşık tarafını teyengip buna kıpırt.
1: Nimin o nimisi bu? Oylu mu bu?
0: Oylu ha. Oylu ne ki atıpsi ki. Saygan bana tek. Şiken
1: de ha.
0: Aşını mı kaydap koydun mu? Yağış yok mu sılın mı elde? Bir bilek tek mi? Yotu dek kek dek yağış yok mu? Hazır yağış çık o. Hem bundan çekin ki onunuz kep etmişsin kaçlar can. Bir işini kıkan çağda mı da pemlep mi da kılın mı bunu?
1: İnçike puhtı
0: kılın. Bu çıraylıklı olan kaysa pemez. Kılınlarına
1: uçuk kuymanla demek çike.
0: Andı bir omda yağışın iki tarafını beka çıraylık kılımız da kisip küçültip onu iki tarafını. Çın bu da telip. O aciz kıkoyduk edin ha bunu. Əsildəki acı nimi zavuddan çıxa altı yumbula qalat emas mı yerdən qobulub zavuddan çıxa altı da. Onda xə yağaçlarının ki bək onda çoxumaqlarını bək elib ya iki tərəflərini tilib çaşılab onda qıb getmisənlar bulduğunu bək acizlaşdırıb nə. Acizlab getdi onda qısanlar. Xəplikən biz miya turib ögütüb getkən tək bulağa. Aça turib bilməy acını.
1: Vay oy, siz onda deyginin ızla bizden ügetkenlerimizi kaysırcan, yaratı vatam, yaratma vatam. Ha, deydum iş, kısı oturup gelip, iyi vasandı şu üydü. Vay, özü bir kıpaksına, otunu oşap yaramaydı, uyuşurcan deyip de sizin aşına de vatam. Doğ, bir gün digil olmaydı.
0: Hel yok, bunda yağış kent.
1: Onda kaysırcan, üzümü aşpaz o, kesip aşpaz.
0: Bunda yotu dek, yotu dek, parçak dek, yağış kent. İşki tarifin tilip, inç ketmen zabıgı dek kıpayıp, aşının önünde doğru yağış kıp.
2: Şimdi 22 model şop parça, biri 25'in, biri 30'in kadar abidim. Şimdi 14'inki şiki çakları ilgan, şiki to siyari yok parça, 40'in kadar abidim. Şimdi 22 Ford, Ruizli depte maşaman baza basa parça, 50'in, 54'in kadar abidim.
0: Andı yeni maya o, netçe maşaman
1: bakken. Şimdi 22 Kia, Tüm bir sabah ki sen muşunu bir bağla pesedeydi de Tursun Can Usta'm evet koyduk çumu.
0: Şimdi ben 12'nin odosaydım bir sabah ki çumu. 12'nin ki odosay.
1: Benim GLC 260 Hauhua ben Cinko. Bu şimdi ben o yet koyun ki mana bir bağla pesedeydi çumu Tursun Can Usta'm.
0: 12'nin ki ma odosay var ki gaz var ki. Muş maşını bir bağla pekan
1: evet, dostu evet, deydi. Çünkü doktor Hansan aldı koş yolun işte maşınla bekli köp. Tosulup turup kalan ahval ba deydi.
0: Oldu makul. Chiyuan Q05'ten birisi var ki. Bu maşını bir bağla peygam bozduydu.
1: Evet koyalı.
0: He.
1: Andın. Yani bir Hafu H6'dan birisi var ki. Muşunu kanç bullağı satsam bullağı. Kanç bullağı yaraydı deydi bu.
0: Ne mi ne?
1: 2018'ninki. Hafu H6.
0: Andın bak Chiyuan elden birisi var ki. 22'ninki, bu maşını yolla koydu. 2022'ninki Şinyo El dedi. 2022 Şinyo El kaç pul etrafı buldu dedi. Ondan mao maşınısını dostluğu nimka adam tölesi buldu. Ben bir dep tölettim. Dikin, bana karmaydı. Dikin, ziyanını doldurup aldım. Özü adamını hıcır kılıp sorap. Kendinden bir iş olsa iyi olmayı, onda kısıp olmaydı. Bildirip koyuş gerek. Onu çok önemli özünü biliş gerek. Özü Başkalar ziyan yiyip gelenken de yapırmış geplendi. Ahval karsın kene. Ahval karsın.
1: Olcuğu kançılık mayvelen bir ipkaya gidi oldu dike. Onda gep oldu bu.
0: Bak, xe diyen gep de, değil mi? Xe de misle?
1: Ne mi ne?
0: Bak, oturduk şimdi, asas kolunda.
1: Lim deyimiz.
0: Lim?
1: He.
0: Biz daha xe de, işte, korulda işte günüp kayıp, şu an xe de kaptım ya. Vasa deyimiz onu de, bundaydı kaysaca.
1: Lim, lim, oyunun limi, Türkiye de.
0: Türk diye mi de tiki oldu?
1: Lim
0: deyimiz. Türk kim de durguzduğun için xe de o?
1: Lim deydi ki, lim. Ben öyse bakmağın.
0: Öyse bakmağın? Ya, onda olsun, bakmağın derslerinin ismini mi okumayız siz daha siz?
1: Kan çaldım, arlaşım. Limli değiliz biz asasen aşkım. Yani ayrım atayda yakacağını onu... Ben bir sonra bakayım.
0: Ya meyli. Onda yine mağabeyin anlatımızın ne için maşını sorarken...
1: O maşını bile maşındaki o mayı iş ehval okşaş olmayan tutsa siz gibi. Niye edin gulcuk kançılık mayıydı diyorsanız maşını...
0: Kaysa maşınınki?
1: Kaysa maşınınki aşını depersen sana sorun depermeyiz mi?
0: Mau kadlar
1: ne ki? Altın gümüş yolu yollar avan. Siz astır ya seç umayı planlaş, layyalaş, fikir bir iş degendek mi şundak yalad işlisiniz öptüken, nakıl düşüdüken siz deyip siz ne? Şireli şundak deyip deydik.
0: Şimdi 19'dinki kadlarının CT5'den birisi varken mamaşının bir bağla peken bursunuz ya turuzun canı. 19'dinki CT5'ken kadlarının CT5. Doğrusu az darak ilan başı ilan alıydı.
1: Kayıt kirliyle. Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeycu.
0: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdiksen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
3: Yettinci ayının 31. gününden 8. ayının 4. günü geçer. 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayiti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu Organ tarafının bir derecelik Bayraktar Otomobil Körgezmesi'de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
4: Otomobil seti alğanda hükümetten məxsus yerden puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillere qartılğan itibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 Qatnaş Radiosu ve 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun programları qatnasanız, otomobil körgəzmisinin biletine həqsiz erişiş pürsüdü bə. Yaxşı otomobillerini tövən bahadi seti bilişini oylısanız, Şincan Xalqara Otomobil Körgəzmisi kilin.

0: Аңлаватқыныңла.
1: Менің оптимобилім программасы.
0: Программамызды Хотан шәһәре Қарқашөле 55-нче номерге жайлашкан Бәрекет ашлык май заводы алайда талап кылган.
1: Программамыз яна Үрүм шәһәре Шинхуа Жанобы ялыгы жайлашкан Шахсат тегиз бошлыкхан балаториясы алайда талап кылган.
0: Тирик ва тирт тыгларны базага салган тирт халыкара сөди чекти şirkәте программамызны алайда талап кылган.
1: Шунда кылган.
0: Ondan sonra onu köp çürürüm.
1: Karaylı ya, ama Ahmetcan, Kumuldik Ahmetcan deyip verip de tiş durduğun ne, Türk.
0: Türk.
1: Türk işleyimiz deydi, üstü yapıdığın limdeyim. Biz o tahtarıp Türk işleyirik emiz cümle, hem de isim
0: Türkük?
1: Geldi. Türk işleyirik emiz.
0: A, Türk ne var?
1: Ama tiş durduğun ne, Türk.
0: Hmm.
1: Andan üstü yapıdığın ne, lim. Ha, hem de isim geldi, deyip verip dikense isim geldi. Uzun bu mu işletme geldi çok? Türk işte.
0: Hem meyle bizi. Şıkırıp.
1: He?
0: Şıkırıp. Öyrükülerim işte işletmemsiz, siz bizden oyunu Türkiye'ye deyip dememsiz.
1: Öyle mi? Türkiye'ye deyip hemen bizden oyunu Türkiye'ye deyip şıldatma.
0: Türkiye'ye deyip kesin.
1: Türkiye'ye deyip kemizem de azıcık ben Türkiye'ye deyip demeyi öyrükülerim.
0: He, meyli.
1: Siz bizden oyunu Türkiye'ye deyip.
2: Şuna 19'daki kazak çekil becatlı maşından bazarda topası 70-80 bin kadar aldı. Şuna 22'deki sınıya evdaptı maşından bazarda topası 60-70 bin kadar aldı. Şuna 18'deki haval H6 adaptı maşından bazarda topası 25-30 bin kadra bu. Çağın çölüğün ben çıkımı 25-22 katta maşından bazarda sıfır 90-95 bin kadra bu. Çıkımı 17-22 bence GLT 360-80-85 bin kadra bu. Çıkımı 12-22 odası gazlar yaptı 35-40 bin kadra bu. Çıkımı 22 kişiye çiçeği işletti maşından bazarda sıfır 45-50 bin kadra bu. Çıkımı 19'un rüyusu

0: 25'ten 30 manat ya, makul buldu. Yan yolu körük, yan yolu körükü, ravanke.
1: Yan en yolu körükü. Bardan bağın alt taraf körükün dedim ya.
0: Aşağı okşan.
1: Aşağıdan da vardı sakçan ama hem deli.
0: Kudretten avaz okşur hakan.
2: Ya usul pekka, Rusya milleti ama şunfat atmaya vatan doğalı gel. Mesleğim geçtim, ilik amıdan Allah'a iyi durdu hıyım. Ama hakan koşulu den, kalık yolu kıçkıran körük direk beşçişlik getirdi mi? Tek alaydı bir sağımız bu yolda Mahmet Şilde sözlüsü.
1: Makul, buldu rahmet kudret mi? Aldı dik uçurulurunuzu kömek.
0: Nur uçurulurunuzu.
2: Yukarı bir ete çınfonlu koşuyon işlere var gene.
0: Çınfonlu koşuyon iş yollara var.
1: Makul, buldu rahmet.
0: Kaçkar Türk deyimiz, Ağu Töpüs'tekini ha deyimiz.
1: Ha deyimiz. Bir ya bilen bir yanağım da deyiş.
0: Okşas ki ya Kaçkar dikine okşap kaldık ya ha deyim.
1: Buldu deyim. Şuna ola 50 bin koy etrafı da işkinci kol maylık maşından kandık arağına ağıl bula. Aile kişiltiden ağa deydu. Maylou deb ism qo'ygan anglaguchimiz. Buni Tursunjon ustiga avatib qo'yaylik, qani bir tavsiya qilsin. 20 ming qo'y, 50 ming qo'y atrofida. Ikkinchi qo'l oylik ishlatadigan maylik mashinalardan, ha? Bir tavsiya qilsin-jumi?
0: 2017 ningki, ma Audi ningki Elio mashinasidan birisi bor ekan, tezdan bog'lab bergan bo'lsanglar dedi. 2017 ningki Audi, Audi Elio. Audi deyip kattım
1: ya.
0: Audi Elio. Şu an üzküldüm üzerim
1: güzel. Bilgi gitti de mi bazı?
0: Üzerim zanlık üzerim güldüm. Baptım ha.
1: Siz onun zanlık kılığındaki biz zanlık kılmayımız da uçakta.
0: Şu aşı başkalar zanlık geçti buru üzerim zanlık verilip lan. Ondan dedi ki oy mıdak kaldım ben de zanlık. Sanırım yakışı aşı. Şükür mü 20'ninki neydi o? Dongfeng Richan. Nesan'ninki Jinka.
1: Şükür mü 21'ninki Dihau'dan bir sıbatı Tursun Can Sultan'ın bahalap besedeydi ama adımı evet koyduk çünkü. Onda olsa man 2022 Dongfeng Richan Jinka evet ettiniz he?
0: Ben Molligir'ninkini sorup Abdul almıştırmak istedim de pek sorup geçmişiz. Yeni saattim ben de. Bak telefon kılığa 13-59-75-75 aç Molligir'ninkini numarı. Telefon kılıp ben hazır yeni saada. Ben ne var ben de. Kısınız tepirdi.
1: Cucan yolu şerik uzartılgan bölek. Üçüncü doktor hanı yeniden tavız çangıç yolları evindeydi. Şükran hazırmış etraptaki. Makul buldu rahmet. Aramızda 5 şopur var dedim ha 9 kişilik maşını elip ben sayar çıkmayan diye anlıkçımız. Akşam aile yığını da bilet taşlap bana 6 bilet çüşüp de şopur buluşkan. Çoğunların hepsi benim maşınamda ulturgusu varken maşında ulturamıgalarının köyünlü yerim bulup kalmışsın deyip 9 kişilik maşını icare edip koyuşunu oylap kaldım. Şuna oğlan ama 2 maşını da bana elde bilet taşlasa hepsinin maşınınızı talla baptı.
0: Aşı muhtar canlı kedi mağıttı.
1: Muhtar canlı kedi mağıttıydı çoğunlar şuna oğlan. Sizgi şeş kılıp. Omda aynıydı. Hey deydi o işte. Bir tohtalı kudu omda aynıydı depti de sizin çoğunlar.
0: Çapadı kılamsız mı hem de.
1: Şuna oğlan bırakın 9 kişilik maşın hep aynıydı. 5 şopur var ki 9 adamdan işte 5 şopur digen gepey.
0: 2 saat ne digen basalım 10 saat oldu de. 2 saat eydi sana buldu de bilinmeydi.
1: Bıptı ma o maşın icar aldığına yediysek ma Tursun Can Usta'nın pekatli ündü müdü o? Gekı müdü o?
0: Ünden. Dursun can.
2: Bunun 22 Nisan Cinkar'ı da başına mazaba toplarsak 45 bin katra bunu.
0: Üzünüz ünde mi dediniz ki ben ünden dedim bu. Hata ama.
2: Bunun 22 Nisan Cinkar'ı da başına mazaba toplarsak 45 bin katra bunu. Bunun 22 Nisan Cinkar'ı da 25-30 bin katra bunu. Bunun 22 Audi Elio toplarsak 95-100 bin katra bunu. Şunu 19 ki kazak ciddi becerdi maşından bazar bazı topası 70-80 bin kadar aldı. Şunu 22 ki sünya elde yaptı maşından bazar bazı topası 60-70 bin kadar aldı.
1: Korçan enzenden aldı da yolcular cayak taksiciler kesenler buldukken deydi. Korçan enzenden aldı da heride alacakken şimdi.
0: Andan
2: 50 bin kadar aldı. Ayel şifa maşınlardı. Maylık maşınlarının ki şükümün 22 kilerinin karılılaşıldı. 21 kilerinin levin kilidi. Ağanı içtiğim o, ondan içe CU kilidi. İçe taka maşınlardan aşağı kilidi. Andı SUV maşınlardan içe Şiyan'ın ki Çiçavuş kilidi. Şiyan'ın Zupo kilidi. Şendeyin'in Eka. 25 ile maşınlar kilidi. 2019'un 2023 boğalıklı maşınlar kilidi.
0: Meyli.
1: Makul makul. Buldu.
0: Buldu.
1: Rahmet Cuma Tursun Can Ustam. Şunlar ama kudret yine geyikipti o.
0: Nimde?
1: Annem degen alsak bilimiz. Ana.
2: Yara susuz bir kağıtta Rökenil'e de. Mağaz durup

0: Şu kumu bir gömülüp geldi o aşağıda. Ondan aş kumu gömülgen telefonda çıkmaydı kendi mu? Ben kızıp gitirken de telefon pong taş şundan. Şunu aşına bir işler bak ya. Çayını cik, ekvelip içip, manda kumu gömülü vatımızda bir cıkla verip gömülü vatı doğru mu? Şu vakit şu muhabbet vakit ke. Siz küçük gün tutsunuz, siz de neyim ondak. Bu maskeyle sizge. Verip gömülsünüz bu da alan aşağının özünün ayrım bir doktorları var. Onda yerler beşçik ya hazır kumu gömülü bulduğun yerler. Çö. Biz onu değişip alakalışıp durup. Sen o bu güzelini aldın maşallah be köpken tosul gitip de dedi cuma ama rıştına uçuyor ya. Hı.
1: Şimdi 16'nın gibi bir bağlayı var ki daha çok iki.
0: Hı.
1: Ama şimdi daha çok bağlayı.
0: Kral haberi Seycan daha şu kesenler bulduk ken Mişe'de yamancık krala dep şimdi depti. Ben tünü gün geldim birinciden inik bolsun kançılık ısık. Ha, niyetiniz inik bolsun, kançılık ısık buluşundan katı nazar çıdaydıqallığınızı ihbadlap bulmuşsa Ettiğen berip keşti kaydı kilsiz deydi cümle kudret. Ondak ısıklağı o. Çıdalısınız birin çıdamısınız. Şansı kılın digen gepke o. Pek ısık deydi cümle ya çıdımak mı asan emez deyip şimdi deyip dur. İşkimi o yattın ki daha çok garfo kanç bullağı yara deyip dursun can ustam evet koyduk. Andan ablet ustamın ki işkimi 15. yıllık okranlık zidin kod ordiyenliğin. Kia Jupao battı baza baz kanç pullar etrafıda bula satmak cideyim deydi. Manımı evet koyduk. Anda maşını icar bir daha uğurlarının telefon numarı ya ki yakışarak aşında işencilik bir. Maşınları her kıl ser kıl boğa uğrunda bildiğe Allah bulsun mu bir. Ünde
1: Depesin
0: koysan
1: ha.
0: Alıp tükeme Tursun Cansu'dan pekat ündü mü de.
1: Dur ündüsün o zaman da Tursun Cansu.
2: Şimdi 16. Dağdan bolaya yoksa 120'de 125 madır abi.
1: Recep ündüsün o zaman diyen gibi bekledikken siz o.
2: Şunu 18'den boğma 3-4'te maçından mazaba satarsa 50'den 55 bin kadar alırdı. Şunu 19'da ise insan cinkler kolka tuttu maçından mazaba satarsa 25 bin kadar alırdı.
1: 25 bin. Enkar.
3: Yakışma biz evdikilerle karmayla yolu çıkmak istiyor. Kayışı yolu bile dırıntılar yolu çıkmak bulabiliriz. Bülkü doğumluğunu ulaştıran.
0: Ürümçüden.
3: Ama kulağımı yolu çıkmak yolu bile dırıntılar yolu çıkmak.
1: Ne diyen?
0: Ürümçüden, ürümçüden.
1: Ürümçüden dokul gonu koyup, narat koyup, onun dükkü kormaya koyarım da.
0: Ben mi şunu oylu şatım ya şu?
1: Siz oylaşmayız dediniz cümle siz bende
0: koyayım. Ya ben nasıl oylaştım? Kırgadım da oynayıp kegece, bunda inkildi kakşaydı kormayı öyle deyip oyuldum. Ben oyluğunda mı bek hata emez o şu?
1: Biz hazır ürümçüde göçü kumanmak işte, karanla turpağı verip masak olan mı? Ya sancı
0: karan,
1: verip masak olan
0: mesela kulcuların oynayıp yanaşıdım da kesin bulurdu o karmayı terapla evlenmende kütüğün sancı.
1: İşgülüyor, ben bilmedim cuma o kadar meslek bir işini okumadım ben buna sual sorsanız.
0: Hem duygu konuluğu da aldın yuval kıldın ha şüphe karan şu hazır mıyım hazırlığım da duygu konuluğu çık gitmeyiz. Bir gün baldır yuval kılıp anandaki mağdığın bileklerini. Onda mağdığa şüpha Ankar, siz Ürümçü'den dediniz ha? Ürümçü'den bir gerekiydi ha?
1: Ey, bu şey Ankar Gülcü'den devatı cümle mi şu? Gülcü'den mağdı mı şu?
0: Aşna mı?
2: Şuna 23'ten Golof Zep'te 70'ten 75 mikro atıra buradan.
1: Golof Zep'te
2: mi? Şuna 15'teki Akran'ı Şia, Zipo, Şikiriyeli Zep'te maşından baza basa basa 20 mikro atıra buradan.
1: A Golof niye bir anlıyor değil ha?
2: Şuna 23'ten Golof Zep'te 70'ten 75 mikro atıra buradan.
1: 70'te 75 kağıtsınız oldu ki acıma ha? Şikiman 22'nin Golof Zep'te
2: 40 mikro atıra buradan.
1: O yetinin ki 40 man atrafı da oldu ki Guarfo.
2: Şimdi 16 yaşında dağdan bolaya yoksa 20 man da 25 man atrafı.
1: 20 man da 25
2: man. Şimdi 18'den boğma 3-4'te maçından bazaba satarsa 50'den 55 min atrafı.
1: He.
2: Maşını icari yurda yana sütun numarayı ben de yok. Bunu ben torduk ücretsek çıkıdı. Hazır maşını icari dedi Allah şu telefon ünlüdar da, maddufuba da. Şu divasından iltimat tutsa şu aile için mülazmet kuvvetliği. İnaat da şu Ünlülerin inatları yaşılırsa zekaletini tutmayla.
0: Haa, manda da.
2: Şunu 19 ise insan cinkler kolka tuttu maçına mazaba sokarsa 25 bin kadar bu.
1: Enka.
0: Ha, Ürümçü'den bana diken o?
1: Ha, meyle misin maytak kuşağı verip, kulcuk verip, anda kulcu diyenip, anda bunda kes
0: alma. Ne, başında kımakçı. Ha, biz şunda kıgan nime Enkar buldukken cüm aşına kısanız buludu. Şu Ürümçü'nün yolu çıkıp, kulcuk verip, Andın işte ayınıp çöçek. Andın bortalam işte ayınıp karmaya gittin.
1: Bundak bağlı tutsanız cümle hayatınızda yolla ne? Hayatınızın vakti çünkü yolla çıkamaz. Turun cevap
2: verin. Diğer bir süre yakma Kurpan'a kumbuk işte,
1: oldu,
2: en küçük kendime kancınca evde balsak oldu.
1: Ben okumayayım onu.
0: O şu 7. ay okrula çıkışı bahsanız olamdı ki bir kum çiçekle demde o bir vakit var. Onun dikin a taraf ötkesi bulmaydı ki kumun otikim soğuk gitti demde o şu ne deydi. Andın Kudret basa sel çoğrak toşayı.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yollar ağzında bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluk alakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kaldı. Öğünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
5: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa. Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay. İlgar teknika mesuliyetçilik bilen işler çıkarılgan.
4: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de.
5: Elbet şunda, kanca maktısam maktığım kilidu.
4: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Foka Sılıklaşmayları Mulazmet Orni Alahide talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
4: Foka Sılıklaşmayları Mulazmet Orni bari. Bahası muhabbak Mulazmet Atraflıq Foka Sılıklaşmayları Xalık Soğurtsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakşı bası hazırlı baray.
4: Caylı adın vakaletçi akırdı.
7: Yollarınızda bize

0: 174 yollarımız ravar.
1: Yollarımızda, biz hemra programımızı.
2: Başlamdok.
3: Geldik.

0: Adırlık radyo anlaşılığa bir 174 katlan sanat radyosunun sarkıl programlarını dağımlaştırmamız. Anlaş ne ötümene çüşük yollarımızı biz Zemra programımızı geldi dostlar. Programımızı yaktırıp anlaşıp olan birge kızgıllık bile katlaşkaysa işlerle onuşluk olsun dostlar.
1: Şanak suyumluk dostlar. Çin yürükümüzün urgup çıkan en suyumluk mehirlik salamlarımız bilen sizlerge. Bakıt, Ahmet, Koçallık, Salametlik'nin her vakit yarı buluşunu ümit kılımız.
0: Adırlık dostlar, bana ala mülazimet kılış için sizlerge. Bekir afı aldık, ekra aldık, hazır bulduk. Sence dostlar, Adıl Can ablamı da sizlerge oldu. Salam.
1: Kaçalımız. Radyo aldıdaki siz mi? Programımızda kızgıllık falan katlaşıp, programı mezmurlarımızda büyüt kaysız, könümlük sefer kaysız. Riyasetçi dostlarla Kunduz Aytördü'nün sizlerge salam.
0: Ne oldu sana radyo aldırdık dostlar, hem teklif kılımız. Canlılık fücurlarını bir programımız katlaşka isla dostlar. Katlaşka da sual mesela boz soru kaç. Fücurlar boz belgeç esil nakşiköy müzikler de huzur ağaçman kaysla.
1: Şuna dostlar, saytınlarını, vaktınlarını doğru bilinler dostlar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 6. gün. Düşenbe hazır nak 13'ten 4 minut ötü. Düşenbe bana, düşenbenin başlangan barlık iştirinler. Könüllük bozsun, neticilik bozsun, könüllük oylugandık. Yürüşük

0: Abdülkerim Akımız.
1: Yol kavraya Tuncay abicem. Son yolları yolu sizlere bağlı.
0: Adılcan. Kuyaş kanda işleydi. Teyyan tımı tımı yuğu şambarla dedi. Demiş oluyor bila. Bıçak çakken de bu.
2: Sami diyen kız balı mı? Ben de oğul balı okşaydı.
0: Sevi.
2: Sami deyip Sevi. Sami emez.
0: Abdu Sami emez. Sevi. O özünün manda teknimizki emadak. Ekil etme ismi öz kuyvağın. Tor dik ismi gene.
2: Sizin isminiz zaten değil mi Sevi? Servi mu ya Servi Gül mu?
0: Sertem mu?
2: Servi Naz mu?
0: Server mu?
2: Server mu? Dostlar, Sami deyip tutup yaptı.
0: Abdülkanay.
3: Birinci sütçe dağızı atlandı. Kımdadı yakşına, belen kızımı salam etme.
2: Yakşı rahmet.
0: Belen.
3: Konu hoş deme, hoş. Menzen de ağırda yaman şık. Maşını yoka.
2: Hazır mı bir kısım poyuzlarını mı tanışıp dostlar? Canım bu güzeldi, mağdığan, çüşüdüğen boptu. Canım bu poyuzu. Şunu belet ağanda bekleket kadayla. Ulum uçin nen, digen yerden çıkam dikemez. Belet ağanda ulum uçin can. Ulum uçin digenden çıkam dikemez. Muşunan bekleket kılanla. Kaysa günün bir eski atış kıldı o şu erke dostlar. Belet ağanda bekleket kılanla. Şopur dostlar mı apağanda bir soru yutup yolu açılardın. Cenab-ı Oğuzal'dan çıkam dikenseniz, yeni Oğuzal'dan mı? Ben soruyu tevap rayla. Hazır mı o Cenab-ı Oğuzal'dan mı? Cenab-ı Oğuzal'dan mı? Çıkıdığan mı? Öptü, şuna bırak kuru. Yolucular köpeğiydi hazır. Şuna şuna bek dikkat kıp kıyla. Ulu mu için nen mu? Ulu mu için mu? Mu şuna dikkat kılayla.
0: Hoş. Mu diken dostumuz.
3: Abi canım ben demek istiyorum. Lantı artıncı tarafın kim? Dağın erkek kurtakçılığımız var. Birinci yol sonra işkence uzun lan. Şimdisi onglam. Biz onglaya kadar yolunda hem onglaya hem uzunmanı aktarılamasa.
2: Sen bulduk şu ağabeyi. Ya maa gep buldu, udul hem onu da bunda. Udul dursunuz mu, onga gildi kaldı, nereden ergüle deyip mi abay, kettinizi görüp, çörmeye kaptım, buldu. Yet güzeli ha.
0: Sevide ke özün ismi. Ergüle etme ismi Sevike. Sevide. Sevide. Ha, iyi maa bu, Mansur tip yaptım aşkısı. Tunuşuk şeydi o, Sevide okşamamdı deydi bana.
2: Mansur tip yaptı, Sevide okşuydu.
0: Ma isimli manda tip ama kasan emez değil mi? Man kuypesi ben aşkı, man jıl tip bulamadık ma isimli. Bre tunuşum, dostum, kulum, hoş olurum sabah kızışımdan işçi de biz Sevide isimlikler yok ki.
2: Sevide, erkil etmişim, Sevi, şuna uydu. Sevide koyun ben size, Mansur Sevike deydi. Şuna muhabbetim ya bu Sevi'yle ama Mansur muhabbet okşuydu.
0: Şuna rak bir yer var ama o. Selma nimle toklat uluşatı da.
2: Ay hanım yakıştı oğlum ağa. Obda anlatmaz dedi amin güldüm.
0: Yakışı amin güldü obdan. Ay kayayı.
3: Salam Reza'sına kaydarak yakışma.
2: Yakışı rahmet.
3: Programı katmasın oğlu. Yakıştı oğlum ağa. Zulanı alca koştunuz travanı.
2: Rahmet. Özlerge.
0: Şu radyo anlamıgan ayka taş tam tövdükü taş bu kamağım de.
2: Doğru.
0: Nurnu uçuray.
4: Barizya tepse presettiler yoksun süre yol harbiyle ya yollarım koşuyor Müslüman.
0: Yeni bir uçuray.
4: Barizya tepse presettiler yol harbiyle harbiye yollarım koşuyor Müslüman.
2: Yeni bu da.
0: Altın toprak.
5: Abi can kımda oy. Bizim ma uydu tokulmenle özüm etkenmez anlamatımın ko ma programına.
2: İşte bu mayda.
5: Eşit maksum bunu koyduğunuz nara yaşallah.
0: Tokulmen. Cepper. Yaxşı, mürekkep tamaklan itele etken bu altın torak akımız.
2: Hala huylu ravan deydi o.
0: Mini yok mikin deyim anlacı mı? Men ba. Radyo anlamasılıkı bahanem yok. Bir anlağaç Ahmervayt'nın güşü ba ama Adılcan?
2: Ahmervayt'nın güşü de deydi.
0: Hazır kuşu Ahmervayt'nın güşünü bize de bakmadık mı? Gürücü de demek çok şeydi. Polo iteydi, tiyarlık tutdum. Kilemsle. Tek gidi kesen Tanrı'yla hele okştuk yeme polo ne dedi. Yaxşı.
2: Sevide isimli koşnamız var de koşnamdan kızı. Şunun hem de doğru çıkıp kalan neyse o dedi.
0: Yak a Sevi boytak kızı o. Sizin bir boytak balı olsunuz ama isim tip bağınınızı bir mübarekler. Tebrikler.
2: Şükürsün tanıştırdık.
0: Şükürsün bir tanıştırdık öyle. İlgar malım.
5: Ay yaptınca Adılcan aşı hoşurcan çınlanan bir günden eks oldu cümle.
2: Kanda.
0: Kanda değilsiniz.
2: Kanda biz ne dediğine biz ne?
0: Biz ne
2: aşı? Ütlenmeydi o diken gepnin eksi cemisi ütüketti demek cümle vallaha ne?
0: Biz ütüdü dedik. Biz ütüdü, ötsün, üçün ümit kılmız dedik. Cuma yıl karmalım. Siz daha fizikli kanun yetkisasınız, biz hesaplap çıkırıp veremeyemez.
2: Ma doyunu karab, gözüm ağırıp gittim bile andaydı. Doyunu karabamış, radyo alın.
0: Ya iç kıyıp, da kokuyup, karab oturuyorsunuz mu bu mayda hem
2: de? Bizim karab oturuyorsunuz, çatırda.
0: Hıcılı kalmaz.
2: Hıcılı kalmaz. Kıvanı uçuru bak, ala bak. Ağlayın, ağlayın. Ne deydi o kıvanı ne?
6: Bu bir de yol kavrı. Mağı şunfa yolu, mağı devize doktorunun atıratı kılıç kılıçkanlık için masinler çalıyor. Kıskançlık tıkıpsı. Şunlara daha şopurduysa dikkat kaybetsin.
0: Langmen, mağı, langmen, menvu bir sual sorup da adlıcan. Yakışmış kanla. Koskunla açtı mı? Adet şu vaxta makın ne mi yiysek? Silahı yoksa şimdi ait aktif energiyelik boğul buldu deydi.
2: Şu vaxta makka? Şu vaxta etigellik naştını obdan kısağla. Çüşlüğü mü? Vika, keşlüğü mü? Etigellik naştını obdan kısağla.
0: Öyle çıkarak yanla. Öyle yanla.
2: Öyle yanla.
0: Öyünün berkiti buludu, mihri buludu.
2: Çıkarak yanla. Çıraylık paranla bilen çıkınla öyle. Koyunu tutkuzup, koyunu tutkuzup, öz ara azarlaşmay. Naştını obdan güzel kılıp, çıraylık sözler bilen. Hani ki öyüden çıksanla. Hamıştabı sile.
0: Doğru.
2: İşte bak öyle silahının idare karabından tozulup getirdi dedi Mahmutcan.
0: Bütün inkas çıktınız mı? Mu he? Cula soğut sarıyının aldı da herkanda çoğun çık duruvağa maşillan tatılan bir aparat poz bulat de. Keştemiş uruktu kalırın saklaydı galla. Her kıl, her yalnız maşallı be köpü git bardo. Muş, yeni bir inkasın batı kapıma işkanlı be. İnkasını kubul kısanlıydı.
2: Hazır Tursuncan, Turguncan. Bana yardım kağın bu sanlıydı. Oranı sayvağ. Simon Zavut diye talepte. Keçede maşından çırgını üçürüşünü unutup kıp kırk tuttum. Etigen çıksam maşından tok küçü ot aldırışkı yetişmedi, ot almadı. Bana yardım kalan bozsanla şopur dostlar. Maşinamda sınba. Dostlar etraptaki dostlar yardım kılışını kalaydı kalın ustamla bir alakalış. Ot aldırıp esanla adep telefon numarını kaldırıp da durunca.
0: Simut zaten etrapı da. Kaysanla kolaylık sınma bakke birip ot aldırıp esanla da bulduk. Kolaylık dostlar men baraydanla biz telefon numarını evet bireyle. Kine İlgar Muallim cip çıraylık bir video evetip siz. Bu maşin mi yok bu yolda?
2: O seviyedeydi Mensur isimlik bu bala. Emsiminin burun hizmetleşim buluşu mümkün. O dostumdan muhabbet etti. Hatalaşmışsam ne şu balı şu. O burun hizmetleşim hem dostumdan muhabbet etti. Onda kısak bulmayı.
0: Emez. Hatalaştınız Sevihan. Ayka yayı.
7: Yani şimdi o parçama kutin Allah'ıma Allah'a rahmet rahmet gelin.
2: Rahmet.
0: Oldu rahmet. Meyşin şanım uçuray. Ne o maklığı ne? Radyo anla dedik ya mene. Ha. Ne o maklığı ne? Balısını bizge tatıp evetip de. Ne çaylık bu bu vakken bu. Radyo degen anlap hoş çıktıp da. İstifak ile sizlerin idarı karab mı iş tosluk etti. Ayada men geldim, ayada men geldim. Mehmetcan.
2: Maşınızda sımba dostlar demek ki. Maşınızda sım yok. Benim maşınımda sım yok. Maşınızda sımba dostlar yardım kısaldı.
0: Sımım yoklu demem tanız değil mi? Kaysınla da sımba. Simut zat etrafı da. Bir anlık uçumuzdan maşınızı otalmayı kaptı. Maşınızını bir otaldırıp egen bu sanla. Sımba anlık uçla. Baralaydıgan dostlar. Men baraydanla. Biz bir telefon numarınla. Evet. Bəsək. Bir yardım kısaldı. Xıpın beyli uçuna ravandaydı. Şakruğunu uçuru. İşkanlı layık tunuşturmadan xalqın işini buzmanla cuma deydi. Yaxşı qılayıl da vatqantıq ilgarmalım. Aydın keşlədi.
7: Qanda ağlanda adıcan kımızda yaxşı mı?
2: Yaxşı mı? Zunuzcan.
7: Adırılı kıbat ona çıxışıq sün çeygen qonu uçunum. Sırıqsı bir kolda da nima? Motonu rönsü bir kolda ebe tülsü oynatı. Laba atan mı pekat anlamaydı? Da kıratı sağ kıyırdı. Bak yanda kimse liman çoğla diyeceğim kızı ola sıçtım. O atırın adıcı diyeceğim onun cani. Kıskın mı? Kim
0: tamam
7: oynayacak
0: dedi bunu? Hey,
7: ben
0: indirmek zorunda
7: değilim. Ben
0: yeni devletten mi bulabildim? Ya, ona

0: I think
1: Ja,
0: ishleda.
1: nu
0: I think ishleda unda deysiniz bo'lmaydi. Ashu gapni diginizim to'g'ri bo'lmapti. Başkalarını onu bunu deydiğanga bizden yolumuz yok. Ula şu doğru yolunu tanılıp mağızı buldu. Biz layıkı da doğru yolunu gösterip. Lekin anda değişik olmaydı. Aşağı uğruş git kalsın çoğu bir kere konusu olmamdı. Yol bas. Buldum. Oyluş beydanlar dediniz mi? Tozcan'dan çok bazağa geldim. Yolla şunda ravan karşı tarafta maçın cık deydi. Eh? Buldu.
2: Rahmet.
0: Mu, rahmet. Abla kanay. Buldu, rahmet. İşte bak öyle sizlerin idarı karab mınışta tosuluk etti deydi. Eh? Dostlar önümlük paylansanlar buldu. Azırak ilanını anlayımız, azırak etkimiz.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, dada, emdi sen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
5: Anla batkınınla, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bebasta anlıkalı batkan yollarınızdı biz emra programımızı.

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şenjan Halkara Yygyn Körgezme Merkezinde ötkezildi. Gärbi Şymal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetden mahsus yardım puludun behriman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla qartılgan itibar beri salmaqı aşırlıdı. 949 qatnaş radiosi ve 107.4 qatnaş sanat radiosinin programları qatnaşsanız, avtomobil körgezmisinin biletige haqsız erişiş fırsatı bar. Yaxşı avtomobillarni tövən bahada setip alishni oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgezmisine kelin.
0: Anglabatkyňyňla 107.4 Katnaş Sanat Radiosu'nun bebasta anglatylýan ýollaryňyzda biz hemra programmysy.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programmisi.
1: Bu programın Ahmervayt onu yağmayı görüş açıq solan işler çıkır bazağı sağan yayken Ahmervayt yezigilik şirkti alayda tələb kılgan.
2: Şilt bakala mahtaydıgan dost bradırlar bir-birge tavsiye kılıdığa Esil Abdul, Foku, Abdoli alay tələb kılgan.

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib bir oz deyadin keltirilgan duolarga qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi ichimligi.
1: Dodo, pesin soğuk içeydin azıraq içeyicu.
2: Tonlatkudun əmdi al deyem, səl toğuzub şikin ha.
1: Dodo, dada, əmdi sən bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsin mi? Yenili soğukluq çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pəsil soğukluq çayı.
0: Anla batqınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anlıqalı batqan yollarınızdı biz əmra programımızı. Yollarınızdı biz əmra programımızı.
2: Başqa da yüklaşlar programımızda anlaşadı da. Tamam, dostlarımız uçur olan yığınlar belgeyizler. Allah batkınlar.
3: Çişlik yollarınızı biz əmrə programısı.
2: Yollarınızda biz əmrə.
3: Bu programını Ağmərvayt 10 yağ gürüş açıq sularını bazağı sağan Ağmərvayt zavuti alayı tələb qıldı.
2: Programımızda işil tutqalla maktab bir-birsi ki təvsiyyə qilişi vatqa yaxşı Abdol Foko Abdolu alayı da tələb qıldı.
3: Yuxarı qorla köpdən köp rəhmət etimiz. Naxşılardan yaxşı huzurlandıq dostlar. Çişlik aramalığa yıqımlıq naxşılarını anlap bir Әмді арамлық бір маңған болсаңла деген үмітті ә? Достарымызым яқшы көйгенліге, яқшы көріп, аңлығалық тұғырлық ұшырларыны қалдырыпты. Қош, ондақ болса, достарының әбәткен үл ұшырлардың ет көзіміз ә? Мұқтар жан.
4: Қылам бір жеткізіктер. Күн жаяшу, Әмдіген қынаваның ұнаңыз.
2: Яқшымсыз, салам әлі.
4: Zıqılan hınlar Ziyxan'ın ümünü Qazqar Şam Hekimimizde Sus Şehirde Yadıkta Naxşi Hazır Kili Muhammed Türk'ün atkan Van hınlar Ziyxan'ı şu
2: Yani siz təpsili bildikən siz bana Şanghay için demdi yani
3: Şanghay canının yeni deydi Su üstü baktısının yeni deydi
2: Vay biz ma Cirahtı turu bilip yolun ismini deyip tıkamaz ma Şanghay için deydi o yani
3: Cikçur Tapşırattık ha aşağıdın.
2: Doğru ha? Şanghay için, Qashqayanın Şanghay için. Bu olala, Van Hunlaz için.
3: Xıbar adımız zaman Ağmərvaytdan görüşdürdə ətkən poğluları pişibdi. Sanışlık bolsun. Ayko yayı.
5: Mal, nəmin gözü yüzyılın aldım o. Sinfulu Qaraqmanın ayınlısı da maşınlar vəhş yüzyıq ha?
3: Buldu, rəhmət. Oyal riyasetçi, yaxşımsız. Adılcanın keyfiyyatı, taz yaxşəməsə, taz yaxşəməsə.
2: Demiş qan.
3: Keynin okumayla buldu. Yakıştımam keyfiyyatı. Şunu da koşun ha siz. Yengimizden gepağına kaldı.
2: Yakay.
3: Şuna yakışı.
2: Ben de var çüşü oğandı. Sıla tamak yeyizle karalı. Biz tamak yeyilse kosak içkiterim onu. Şunu da açardı. Yemmeyemez karalı. Sıla kışan döndek lakmanı cami bile koşup yiyip kar kekirip kalktı. Boğran çıkırıp kekirip otakan sıla.
3: Mende yapacağım ya da. Tur taksi bile adetki taksi haydaş için kanda şart getirdi. Dip kıyım cevap verdim. Bravınız ne? Ağılı 3 yıldın aşkan buluş gerek. Taksi haydaş icazet namısı ağam buluşunuz gerek. Tur taksi şirketinin ki derslerine katlaşkan buluşunuz gerek. Yani kanda talep alacağım. Yani kanda talep
2: alacağım. Demek ya?
3: Taksi
2: şirketinin ne motor taksinin ama?
3: Tor taksi bile adadık taksiyede hiç kanat şart getirdi değil mi? Aval prav ağınız üşüldün hiç gerekti değil mi?
2: Doğru.
3: Aval icazet namı buluş gerek taksiyede hiç icazet namı. Onu ki ama tor taksinin şirketinin derslerine uygun şey katmışı demez mi? Yani kanat şartlar var.
2: Ada o Gongjo Fenjü'den ütüş gerek. Ütken de endim buludu.
3: Kendiniz ma kıyımcan.
2: Gongjofinji.
3: Qağında şirket sizge deydi. Mesela kaysı şirketin maşinasını aydaysız. Şu şirket bile alaklaşka baktığınızda qağın talepini sizge şirket kuydu. Şartınız toşamdı, toşmamdı. Mınak. Ayka yayı.
5: Ya Adilcan balo, kotak aşkıma. Ses sizi lağmandın, bizini keltireyma.
2: Akıdağan bir gepni kılalım, akıdağan.
3: Çıngı toktuğu
2: dek. Şunu deyim, akıdağan gepni kılalım.
3: Aliye ne o
5: Ya birinci de tut yolu çöreyim aşağı Bırak bırak ben balonu ağını kalıp kemlesin Aldığında hiç kanda maşin yok olsun 5-6 maşin arası taşı Bırak bırak ben balonu ağını kalıp kemlesin Aldığında hiç kanda maşin yok olsun 5-6 maşin arası taşı Kaldırmayın Kesinlikle almıştan Öyle bir kayılı başkalarını
3: Rız, isil hıslet bu, isil pezilet Ona şəxsiyyətçilikli maşina idi məyli dostlar, cümə?
2: Guangming yolu ravan deydi o.
3: Biz doktorxanda durub, anlavatımız, dəb şifu isimlik dostumuz doyundu ki, sələmətikalarının balıraq əsli kilişini ümit qılımız. Tezirək saxıb getkəyizlə. Yana uçurlar qarısaq, nim bol deyə, Merdiyan, Şenşan, nəmişqa, hə, nəmişqa? Dəb qalınızın ötməgən nəmişqa.
2: Nəmi nəmişqa?
3: Bilmədək, aldı gəni yox, qəbnə. Yoxan əlu qərbi çon körükdən dostluq körük qarapmanğa yölünüş, soğuluq qayrış yoludu maşınlar şunda köpdəydi bu xalçamdan uçuruyə. Rəhmət, yana uçurladın qarğay qız. Ari, mari digən, nənin yolikən, qəşqəyədə turub pəqət bilməymən. Akam yük maşın səydəydi, akamı bilməydi gədəydi.
2: Qəşqəyədə yox oxşaydı məsə. Əlfilər öz ağzıq kəgəndi uçuruyə.
3: Avu yol, mavu yol demək çox şeydi qarğanda. Abdu Qupur, oho, asman tatıb, əvət bizgə, köp, kök asman mənə, bax bulutla, bəkçələr tatıb sizləkən. Şox yürək, nəmdə edək ki, şox yürək.

0: yigitlari.
1: Ne,
2: mana. Yurtimizning qo'g'illari Bekmotatlikdir degan
1: naqshga. Ha-ha. Shohkirak a itizliqdan bizga rasm video tatib avatibdi, mana qo'g'illarni mashin biz YouTube'ga. O'xshabdi qo'g'illar, o'xshabdi. Bulbul qo'yadimiz Peter Göşnan yetibdi, mana singsu, singishlik bo'lsin. Muxtarjon.
3: Azizjon, kunday aka.
2: Yaxshimisiz?
3: 11-sadiki Qaysar tuvlarla Mangulazi xanki biva taqchiqa.
1: Men barmadimmi?
3: Sizni kilamsiz, kunday atamı kilamda. Shu kunni mubaray. Dillar. Kirchatlarimiz.
2: Rahmat Muxtarjon nashlariginozga.
1: Adiljonga Qunzoyatcham nag'ash kelang bo'lmas bamayim juborong'i. Bu badras bildikan o'la zihani, a?
2: Bildik, a, to'g'ri. Muxtarjon bildik.
1: Demisimi, Adiljonning kayfiyati bugun yaxshi emas. Mening uchurimni qo'ymadi Adiljon, a? Qo'ymadi.
2: Sizning uchurimingiz.
1: Bayatdim bilmay, ha, uchurjon daqatdikmi? Shuni qo'ymadimmi yo kayfiyati?
2: Yo, yo, yo, emas. Mavo. Shorbuloq yo'li ravon. O bir soatni oldida uchur berib qo'y, bir soatdan keyin surish chiqsanglar bo'lamda.
1: Masalan
2: 13:31 da beribsiz, chiqmasmi 2 minutda keyin bir berib yutsiz. Bir soat burun berib qo'yib chiqmadi deb bir soatdan keyin qolsangiz olmaydi.
1: Hammanglar gumish o'ng ko'z sol ko'z bilan shunda yaxshi qaraymizmiz. Uchurni yengilaymiz, yeng uchurlardan yetkizmiz. Agar chiqmay qalsa qaytadan yana yo'llab o'tishinglarni tavsiya qilamiz, umid qilamiz. Ranjimanglar, chima? Ana sabr avariyaq munosabatlik uchur va kadiljan shuni bir yetkizdinglar.
2: Bo'ldi.
1: 7 ayning 6 kuni kechidan 7 kuni kunduzgacha Shimoliy Shinjongning g'arbiy Tarbag'atay viloyati, Altay viloyatining tog'liq rayonlari, Shexanzi shahri, Urumchi shahri, Sanjo oblasti. Qashqar viloyati, Qizilsu oblasti, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyati, Bayong'ulon oblastining tog'liq rayonlari, Qumul shahrining shimolidagi tog'liq rayonlar, shu qatorliq joylarning qisman rayonlarida azroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. Buning ichida İli Darya vadisidagi tog'liq rayonlar, Bortala oblastidagi tog'liq rayonlar, Tarbag'atay viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Shexanzi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Urumchi shahrining janubidagi tog'liq rayonlar, Sanjo oblastining g'arbidagi tog'liq rayonlar, Janubiy Shinjongning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu viloyatining shimoliy Bayong'ulon oblastining tog'liq rayonlari Qatarlıq jaylarının qısman rayonlarında otur hal yaki qattıq yamğur ili darya vadisinin şarkıdaki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin şimalidaki tağlıq rayonlar, Bayong'ulon oblastinin şimalidaki tağlıq rayonlarının qısman jaylarında qarı yamğur yağıdıken. Şimali Şinjong, Janubi Şinjongning gharbi, Şarkı Şinjongda 5 bal atrapıda gharbi şimal şamali, şamal eğizlerde 9-10 bal boran. Janubiy Shinjong o'ymaliqida 5 bal atrofida qiypa sharq shamoli, 9 bal atrofida o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda o'xshamagan darajada qum bo'ronli havo ro'y ko'rildi ekan. Janubiy Shinjong o'ymaliqi, Sharqiy Shinjong va Tian Shanning shimoli etigidagi qisman joylarda 35 selsiy gradusdan 37 selsiy gradusgacha bo'lgan yuqori temperaturli havo ro'y ko'rildi ekan. Bayong'ulon oblasti, Turpan shahri, Qumul shahrining qisman rayonlarida temperatura 40 selsiy gradusdan qisman rayonlarda 45 selsiy gradusdan oshadi ekan. Shinjongning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
2: Amsini, amsini shuning ulablab ma 3 kunlik avariyani o'shirni yetkazib aytaylar. Urumchida 6-sinlar bugun kunduzdangacha azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutquldi. Temperatura 20 dan 28 selsiy gradusgacha bo'ldi. 7-sinlar kunduzdangacha havo tutuq, temperatura 22 dan 30 selsiy gradusgacha. 8-sinlar kunduzdangacha Hava tutuq bulup keyin otur hal yağmur yağdı temperatura 20'den 30 selsiye gradus kuş bulundu. Rümçinin 72 saatlik var ayı yağmur bak yayın ha.
1: Abdumabuz yuşkımaz kemeydik ha dostlar. Allah tavsiye kıldık.
2: Dostlar man yetküzem de.
1: Yetküzel yetküzel bu umur hoş haber.
2: Yazının tumuz tumuz küllerde mana 174 katna senet radyosu bilen Huyan Kuyçı tor taksi süpsi sapırınızga emra boğusu. Tekniksi yukarı kiniş kısba şençilik şoparla sapırınızın kolaylıkka ve hatır cemlikke iyi kalıdı. Hozir yo'l uchur bilan ta'minlanadigan anglovchilar haqsiz taksiga o'tirish biltiga erishish fursatidan bahrlanadi. Huyan Kuyçı tor taksi subsi rasmiy to'rga chiqarilib, mulozimatga kirishtirildi. Huyan Kuyçı tor taksi subsini ko'ngillik safaringizga amro qiling. Huyan Kuyçı telefon 0991 85 55 220 85 55 220
1: Қане, достардың келген жолаушылардың жеткізейлі. Сиси молының алдыда машина сәл пәл көп дейді. Михрай қызы рахмет ұшырыңызға. Куаңмен жолдары раван дейді. Рахмет. Ізчіл аңлаватты мен, яны болуды, яны болуды дейдіған кепіні пақат деп бақмадым. Шының қарғанда, яны болуды деген кепіні демепсіз адыл жан. Шының білен, сіздің кепіет.

0: Ары yol edem de kızık balı iken mal.
1: Kaşka etki cıktuzlar ma yolunu okumayımız deyip kaldı. Çünkü bir emez şikemez hemiz şuna dedi. Ha, biz ürümçü turp Maria seçimlik görüşemeye basak kanda hak etti bu iş. Ha? Kaşka ayı verip görüş kullanım dedi. Hotan şehri Karkaş Bikettin at pazarı gelişte. Çigunsu kızılçırahtı maşılı biraz köp dedi. Ablat hotan taksi. Ayka yayı. Eyke yayı.
2: Ben şimdi o karısak dağın Çanlayan'dan aldığı suyu karamalıymış. Ve eşi olup bir kız eşi.
1: Bıldı rahmet.
0: Neyme tor süpüsü? Tor taksi süpüsü. Yine Huyan Kuaycı. Huyan Kuaycı tor taksi süpüsü. Huyan Kuaycı.
1: Zabi kanla dostlar. Eğer muşu tor taksi süpüsü de mesela müşte tor taksi ne edeyim edigen dostlar. 855-52-20 bile alaklasanlar buludu. Hem manın muşu süpünü çürüvelanlar. Gönlü kısanla, hazır tor taksi çakasanla hem de itibarları bakiye kalı.
0: Kara bakılı, huyan koyucu.
1: Siz bir sınav baksanız. Şiğin suçu taraf, huyucu aşırı da etrafından aldığı maşılla. Sel bel köp deydu, sevinin uçuruyor. Seyp ifasının aldı ravan deydi. Kaysa seyp ifası mu diyen dostumuz. Aydın konu lağımını yap çıkıp silek. Doğumlu kuşur bir batımı deydi bana. Kosak doy diye. Canlı kuşur bir sizde. Kimlik öydü kalan ekval asıda da vaktlı kimlikni poyu stansının özü bicirgülü bulamdı da. Bicir alaysız. Bicirsiniz buldu Ruz efendim cuma. Yine Gulcu taksi ablikim.
3: Abi benim yaşıma,
0: Kuzeyde'de
3: mıbdan tutunuz mu? Bizler kayınlar köşe söyleyeyim mi? Cansma yıllarda maşı yaman ki. Dekat kulaylı diye geçme ha Azıca. Ben bir kumda sana sıkıldı ha. Bak dekat kulaylı Azıca. Bak dekat kulaylı Kuzeyde'siz mi?
0: Hı hı. Şişçü, huycaşı dayını aldın maşıncak diye sahibi ha.
1: Bir şanla ağırdı mı maşı kalanan? Ha? Bir şanla ağırdı mı? Doğuyundaki ma bir vasıta taktış kırıp silahını. 500 kıtımdak nokup ettim deydi. Ağır mı diye.
0: Mavu Ruzi Efendi yakışımı kimlik öydü kağaya avalastı da vakitlik kimlikini poyu stansı da özdü bir cegli olamdı o de. Bulu da poyu stansını aşı batayısı ki bağırsanız mulazmes puk puk ege. Aşıla bu hafta nim kıpırdı. Çıkarpırdı. En inkeğinden dostlar ma yor yor sendim be kolaylık ke kralı. Ey ma yor sen lingli o. Poyu zeldi bilet aldığın You're selling Liu Bago?
1: Epti.
0: Tielu, you're selling Liu. Muşunu çürüvasanla bunun da bilet alaylaştılar. Vokzalın IPP'si. Ne? Gözü şu bilet bahası. Üçüncü taraf hep full kuşu var mıydı? Elkanda. Ve işin daha kandık. Vokzal neç pul olsa şunu öz pulda alaylaştılar. Yani kendim muşunun da mı? Vaktlık kimlik anlarını bir demde çıkaralaydı kendisiler Ruz Efendi. Mesela bir yerde muşu hep kirip mi ne? Hep kırgandı ki you are selling you. Wen Xing Fu mam iyi o küçük. Muş baş petti la. Jüreknin çiktelik sürtü var. Muşunu bassan mı ne? Çünkü liyeçe ling shi shi fen zheng ming deyip çıkırdı ki. Tarakı da bassan la. Bana bir demdi la melke çıkırıp sizlere kimlik alan çıkırıp etki. Muşunu ulalı poyuzga çıkıyordu kendisiyle poyuzga oturuyordu kendisiyle. Hem ışıkta mı kırıp ütelerdi kendisiyle.
1: Kolaylık
0: yoksa da ha?
1: Seyirin iş ne uçuruyor?
3: Adılca, beni uçurum bir karartakma, ne oluyor? İman, kuman, ilişkilerim
1: var. Yok, Ceriman koymaptı. Ceriman'ı koyulmaptı de kanimiz bir sen toşmağa şeyde. Sizlik agaklandırış beygen ki. Hatırcan bulsunuz bulduk.
0: Hoş yine uçurlar karapakaylı.
1: Cevlan.
3: Abimde kimlik yok havalda polislansı verip vakıflık kimlik güzelim buldu. Lekin direkme nerede atılır? Aç polislansı barayırınızı barıgan tutuluk falan bir girdi bizime.
0: Hashtag
3: ya. Bir yıllık bir aylık çıkmaydı mesela.
0: Doğru. Doğru.
3: Nerede damakçı olsanız suya katta çıkın şey kimlik.
0: Doğru. Cudin Mevçi Pippas'ın adrabı da yollara havan gireydi. Mensur.
1: Abdurrahman.
4: İstanbul'a hazırdım ama İstanbul'a.
1: Bekler ançırın okette, uçurun ze. Eko yayını uçurun.
3: Lan yerler kırsız, yağmur yakalıyken nasıl ya?
1: Kanda oldu?
3: Ben şimdi o karısak dağın Çanlayan'dan aldığı suyu karamanlayınmış. Ve ekşi olup bir kız ekşi.
1: Yeni bir uçurun.
3: Ve ağzıcan dolu, onlar değişik etmeyelden akıdığan paran aldı. Bu yolla bırakıl,
2: Yağmur yağanak emas
1: ko. Turk etmemdi ne çünkü ya ko 40 градус ısık tuvası tursa bu yağının temperatürsü yukarı da.
0: Baptikar alalımız.
1: Batıraylık.

0: kartısı. Çay içimlik beltidin halganı talı alaysız. İçimlikni halgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şincan Telgrafı'nın ticaret sağlığı berip icirim.
1: Davay ustam, nallarınız acep sınıya pişip da.
2: Hemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
2: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne tekimi ronak tap kızım.
3: Anla batkınınla, 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
4: Kadirli dostlar programımızda anlaşıldı da anla batkınınla.
5: Yollarınızda biz Emra programımızı.
4: Bu programını Ahmervayt, un, yağ, may, gürüş, açık suların işlep çıkır bazağı sağan, yeken Ahmervayt yezgilik şirketi alaydı. Talep kılgan.
5: Şilt bakalla maqtaydıgan dost buradarlar tavsiye kılıdıgan isil Abdul Foku Abdulri alaydı talep kılgan. Nakşladı mı huzurlandı? Kani bir neç uçurla bak ya yol uçurları yetküzü teyle dostlaka. Rukiye.
6: Ben sen diyor düşü taşı nombaları edin. Kaçıl uçken. Beri oğazı beş dikkat kılışılamasın teşkenle çırıştı. Şutursamla. Müşeyi bir takkanla bulan için.
5: Buldu. Atkerem efendim.
7: Yol çevre, denizin cenubi yolları, ketiyen gitmez yolları, yolları var, avcan, kumzay.
5: Buldu rahmet.
7: Yol çevre, kirbi yolları, kanan yolları, yolları var, avcan, kumzay.
5: Buldu. Şinfu degen alıqçımız mı şu videonu katına sakçılarımız yollayıp beygen bozsanla da bir video evetipti.
4: Şinfu mu?
5: Şinfu gen, siz kuyun ha? Yeni Xocalı zendin, mağı Çinkay Çüy tarafı karab manganda maşalı səhbəl köpteydi ha? Ahmetcan radyonun uçuraya, rahmet. Gen en yolları şunda ravandaydı mu degen dostumuz ha? Onundan kiyin çaşma muğluğu şiir. Neymiş olay? Biraz evettiniz mi? Köylü balan. Şincan'da şunun aldığı yolları ravan degen uçurunu tapşırıp aldık ha? Ucu.
4: Bu kayısı yol bölük ki bu?
5: Maşallah taz bir uçak kaldırıp da.
4: Kayısı yol bölük ki kandak bu tapşırı bir uçurunu temillep persiniz oldu.
5: Kaçanki video avu Şinfu degen dostumuz. Müş yakınki video mu ya burunki video mu? Kays urun avu ürümçü mu ya ne? Bırak kayıt evet dedin ha? Abdurrahman.
8: Bir mesele sorayı diyeyim ben. Kulamdı.
5: Buldu buldu. Sorun ha. Vaktin için tutup sorun. Sorun
4: sorun. Bu sorun için mesele sanmayı. Kaç sorun la. Soruyu kaçıp kalsın.
5: Stop, ne mi evetken siz stop? Biz bir zıgıcağını evetip siz.
4: Çoğuz uçağı zıgıcağı.
5: Ne mi şöyle? Stop. Muşundak ayıkvalası da şenlu maşına yakit taksi ayıdıgılı bulamdı. Münasetlik uğurla bile alakış beygen bulsanla. 22 vifa cilosu bak ya.
4: Ey ters çıma, ters çıma.
5: Çoğutun şıgı bir kettim ki. 6 numar tatlı. Ау, жарима, немаңыз бәк чықке, нұмырды атылға айқвала бәк, иғырке. Мейран шаучуының алдық қошылың еді раван дайды мұның ке үшіре. Сәви үсімлікілі бақсыды бағым ке, мән маңдым дайды Мәхмітжан.
4: Сыван шығудың бір сыва кетігі. Қашын жаны 13-кінші күні қау чаңчы еді құтырайыны тәвәсілі болғанда қашынама. Сыван шығу. Sırşı bir kettim.
5: Müşkili 5. ayına 12 kettik.
4: Bu edemezsiniz mümkün. Bu alette taksi hem de edemez. O değil mi? Ötmeyi uçuruyoruz bence. Miren Şavuç'un aldı koşulini yedir ama neydi ha?
5: Tün uygun neydi? Ben de adamın...
4: Bu... Konu uçurken o.
5: Aşkına mı ki? Ha? Bırak bir telefonu bırak et koyup bizge ha? Сәви, шу үсімлікілі бақытсыды ба? Мәхмітжан, басыңыз ба, ашқыз. Ашайдың ерақ кетмейдіған қызге ол.
4: Бұл шыпен қоры көріп қалым. Сіз ашу әтқіп қойсыңыз ұлды. Олымы чечау жиңдеп жу, әтқіліп, тирау қылып, олымы чечау жиңдеп қып қойсыңыз бұлды. Ламда? Аш пенгілін жүрді жу, олымы чечау жиң тирау қып қойсыңыз бұлды. Yine uçurlar karab baksak hazırlığın ozda davan beyli oturup maşallah köp lan durup atırdı cümle müşerim maşallah besik. Hani kendi yinçay yolu hani kendi dondalı yantırıp altay yolu bir şey beyli oturup altay yolu ninki. Hani kendinden İttifak yolu da maçlar biraz köp. Bomuz kağa asa sen bek tuzluş mu yok bugün he? Nasıl vaktimiz mi tuş kaptı? Programımızı yaktırıp anlığan en manlığı köp rahmet. Gönç okumalı gönç okulu bilanlar dostlar.
5: Andaki ma uyuyun sınmak dostumuz satıdığan tur taksiye bağdapsız. Ertedeki minin aptomobilin programımızı bir katnışına. Şu program katnışınız buludu. Saat 12'de başlandı hocam. Ertedeki saat 12'de.
4: Nasıl programımızı ahırlaştırmaz? Nöbetçi muharrir
5: Zeper
4: Memtim. Riyasetçiler Kunduzay turdu bilen.
5: Adılcan Abdülmet. Hayır hoş dostlar. Hayır hoş. Aman bulanlar. Hayır hoş.

0: Yakında Abdınım Rayı'nın ticaret soğudu muhitini alalaştırışta ötgelge hücum kılış hareketini algı sılcıtış ehvalı boyunca oralaştırış yığını içilip, başvucu Xi Jinping'in Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkının 105 yıllıkını tebrikler yığında kılgan muhim sözünün rohi ve ticaret soğudu muhitini alalaştırış doğrusudaki muhim bayanları çoğunkuru ügünüldü, izçilaştırıldı. Abdınım Rayılık Partiya Komitetinin hizmet talebi emelileştirilip, Abdınım Rayının ticaret soğudu muhitini alalaştırışta ötkelge hücum kılış hareketi kayta oralaştırıldı, kayta oralaştırımı kılındı.
1: Yığında mundaq ta'kidlandi. Her qaysi joylari, her qaysi tarmoqlari haqiqiy turda siyosiy yuksaklikni o'stirib, mas'uliyat tuyg'usi va ta'xirsizlik tuyg'usini yanama kuchaytirib, qancha ahamiyat bersakmi ortiq ketmaydi deydigan aniq pozitsiyada eng yaxshisi yo'q. Faqat texmi yaxshisi bor deydigan o'lcham talpida ching turib, tijorat sodi muhitidagi jahil illatlarni tezdan tugutib, tijorat sodi muhitini a'lolashtirishda o'tkalga hujum qilish harakatida texmi zo'r amaliy unumni qo'lga keltirishga turtki bo'lish kerak.
0: Yig'inda mundaq talab qilindi. Tirishib adil raqobatlashadigan bozor muhiti yaratib, bozor ijozati jihatidagi yushirin to'saqlarni qat'iy tugutib, boylik taqsimlashdagi nomuvofiq cheklamalarni umumiyizlik aniqlab tartib silib, cheklanmagan bo'lsa kirgizish talabini amaliyalashtirib, istil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan xaridor chaqirish, xaridor chiqish muhiti yaratib, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish tartibini sijil qilibloshtirib, ma'muriy huquqdan qalaymaqon foydalanib raqobatlashishni chetga qiqishga qarta maxsus qonun ijrosini cho'nqur qanot yaydirish kerak. Siyosatni tuzish o'tkili, e'lon qilish o'tkili, naqllashtirish o'tkilini yaxshi gilab, korxonalarga naf yetkazish siyosati bo'yicha tijorat asosiy gavdalarining fikrini anglashni doimlashtirish mexanizmini qattiq amaliyalashtirib, Abdunum rayon bo'yicha birlikka kelgan siyosat e'lon qilish supisini tezdan to'rga chiqarib yurishtirib, korxona siyosatini izlashni siyosat korxonani izlashga o'zgartirish kerak. İşini yukarı önümde pütürüşünü yetekçi kılıp, sallık malumatın tarmak kalkıp ortak bəhirlenişteki tosuk noktalarını ravallaştırıp, təşürüştün ürküzmeyli bəhirman buluş, iltimas kılgan aman bəhirman buluşunun kaplaş dairesini kenaytip, karxanlarının erişiş duyğusunu hakiki östürüş gerek.
1: Yığında mundaq təkidlendi. Karxanlarının nesi kalgan pulunu küçəb iniqlap, karxanlarının məbləq yürüştürüş ehtiyacı bilen banka məhsulatlarını koş yönülüşlük təvsiyə qılış mexanizmi bərtabbar barpo qilish ustida faol izlanib, korxonalarning mablag' yurishtirish qiyin bo'lish, mablag' yurishtirish qimmat bo'lish masalasini kuchab hal qilish kerak. Yuqori unumlik

0: Aylık bolğan mämiri işlar muhiti barpa qilishni tezlatib, torğa chiqirib bolungan işni yuqur önümde püttürüş türlerge qayt qarab chiqib, kasb tartibini üzlüksiz alalaştırıp, iş bijirishni kolaylaştırış seviyesini östürüş kerek. Nazarat qilish başqırış kanun icrasını qiliplaştırış seviyesini östürüp, savma qilip karxana supsiqi kiriş islahatini tez alğı siljetip, karxalarga çetişlik dilolarını bijiriş vaqt çeki ölçümünü mükemmelleştürüp, ticaret asasi kevdelerinin kanunluk hukuk menfaatini haqiqi qoqdaş kerek.
1: Yığında mundaq ta'kidlandi. To'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasiga birlashtirib, mas'uliyatni sijil chingitib va puxtalab, masalani bayqash, masalani bijirishga topshirish, masalani tuzatish, tekshirib o'tkazib tizimlikdan o'chirish, yip qalqiliq mexanizmini mukammallashtirib, haydakchilik qilish, baholashni kuchaytirib, bo'shashmay kurash qilib, o'tkalga hujum qilish harakatida amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolat qilish kerak.
0: Yig'inda butun avtonom rayonning tijorat sodi muhitini a'lolashtirishda o'tkalga hujum qilish harakatini olg'a siljitish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Aloqador tarmoqlar bozor muhiti, omil muhiti, ma'muriy ishlar muhiti, qonunchilik muhiti, ichivitish muhitini olg'a siljitish ahvolini doklad qildi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqın ala kanun sizge emrah programımız əmdi veşin supumuzga kəgən uçurladın dostlarına yetküzəyli. Hazırına özdə dostlar, davan şimali yolu, yəni muşu Fulivan ətrapıdakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp. Umumi liniyədə, əma itibak yoldun Dondalyan qarbi kocisiqıca cənib şimali yönlüşdə maşınlar intayın köpgən yürüyüş asda sürət 9 ətrapıda. Onundan başqa yana Təyirşən kocisi, Sayram külü yoludun.
1: Veyşin
0: yolu gıca.
1: Gərbdən şərq boğa yönlüşkən.
0: Bu yönlüşdümü maşınla biraz köprəkkən dostlar. Andan yen ən yolu Şınlilu da maşınla biraz köprəkkən. Yürüş astıkən əmdə umumi liniyən dəbdi o manada. Şınlilu'dun xuyençı şimal yolu gıca. Şimal yolu,
1: şimaldın canı boğa
0: yönlüşkən. Şimal canı yönlüşdü maşınla biraz köp, yürüş asta digən uçurkən. Dostlarımız maşını köp yol biləklərdim anqanda bir xətərlik alaydı, qatqılaylı. Andan Çitay yolu, üçüncü körük bilən Xuanxı yolu arlıqıdaki bilək qoş yönlüşdü maşınla biraz köp yürüyüş asda. Longchuan köçüsü Sənşxansı Qarabmanqan yönlüşdə, Şikincoxtu xanım Mıncını aldı tərəbdə maşınla biraz köp yürüyüş asda qarşılınıya ravan. Yeni qarsaq.
1: Bunun başqa mal Suzhou şərq köçüsü qoşumçulu, yəni Yinchuan yoldan Beijing janubi yolunki şərqdən qərb qoğa yönlüşdə tosil şafallar biraz yığırkən.
0: Andan Shinglilu'da hazır qoş yönlüşdü maşınlar biraz köp dostlar. Konkret qılıb aytqanda məşə Adil Sodsarinin aldı tərəflərdə qoş yönlüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Dabaza ətrafı, amma Jefanlu Sənşxanza qarabmanğan yönlüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Mao Jinying yoludan Dabaza qarabmanğan yönlüşdü maşınlar bək köp. Andan Dongwei Huan'ın hazırmış Dabaza çüşü yığızıda davamlıq maşınlar köpken. Çünkü bu sayarçılar tazı kebatkan məzgil emas mı? Muşu qoşumçu yolda çoğun avtobusla sayarçılarını çüşürdüğün bu qalıqı üçün. Mayol səl tosıldıkken dostlar amalba başqa çüşüş, çıxış liniyelerin talışınlarını təvsiyə qılımız. Andan Tavuzcan Qızılcıraqda maşınlar biraz köp Dabazadın Tavuzcan Qarabmanğan yönlüş, andan qarşı yönlüşə. Demek yolların əhvalı muşundaq dostlar, əm də veşin supamızda kəgə uçurlağımı qarayılı.
1: Sənjan uçumuz deydi ama Ürümçi Bikətdə, Ürümçi Oğuzalda yolaçılar hazır Bikətdən çıxışı başlıdı digə uçurun yollabdı. Şöpür ustamların önlük paylanım qınanla. Nuri anlı uçumuz digə vazlıq uçurun.
0: Oy, toxta.
1: Nuri anlı uçumuz müzik ilə gəldi mi bu Nuri? Yaxşı mı?
2: Yaxşı mısın? Yaxşı mısın? Hazır mısın? Çadırın tırıbdan kilit ma. Xınırlıq az tarabaqsıda. Bir maşıqa o testi hazır yolçuz koşmam için.
1: Buldu, rəhmət üçün özgə.
0: Yaz pəslədə dostlar maşınlarımızın bauyanlarına, əm də ərq qaysi üskünlərinin şundamı zapcastırının normal yürvatqalıqa alaydı, qatqılaylı, pat-pat maşınımızın təkşürtüb duraylı. Əgər maşının ərqanda bir qısımda məsələ olsa, vay əhdilədim berib, onşdu valamə demək, vaxtıda berib, onşdaylı dostlar.
1: Səl qarmaylı dostlar.
0: Hava sıqqəməz mi? Sıqda bu maşından çıxan maşındaq məsələni vaxtıda onşumusaq, biz oylamağan aqibətlərini əkib qilish mümkün. Həsən Can ağlıqçımız bayatın duduqa, amma Ürümçizən hazır yolucular çıxışqa başladı dəbdi. Yeni bir qatım dəvət deyilə, taksici dostlarımız şu ətrafdı ki, berib yolucular üçün əla mülazımıdanlarını, ayımay qıbıdanlarcı.
1: Dada Qudaydı, Risalet Qasım Örkə Sultan, Riyasetçilər, mən kəldim proqramlığa dəb, uşurlan yollabdı, güldürünüzü köptün köp, rəhmətdə.
0: Qarşalımız, Abdikerimdən uçuru ba, şərli xısavut ətrafı, körgəzin meydan ətrafları, yol ravan. Dəb uçur beribdə köptün köp rəhmət, qadərli radioloji dostlar, nurgun dostlarımız güllərini, çaylarını əvət bizlə, ismalarını bir-birləb ataş imkaniyyəti bulmaq qaldı. Həm alağı köptün köp rəhmət, əmdi azıraq elanlarımız ba, elandın ki, məzmunla davamlıq deqdanladı boludu.
1: Mərhəmət dostlar.
3: Dada, pəsin soğuk çaydın azıraq çaycu.
4: Donatqudun əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, əmdi istən bulamdı.
4: Vay tək soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koştular. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
4: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
5: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: He?
4: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızlı mı alay?
5: Navay hana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne pekimi ronak tap kızım.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeycu.
4: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еналы соғықлық чай о.
4: Паллап ішідіңіңіз, еналы пәсіл соғықлық чай. Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзын ішілтін. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетилды.
0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Qanun sizge hemrah programımızın Xotan şəhəri Qarqaçı yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Açlıq May Zavodu alayıda tələb qılğan.
1: Onun da başqa Trit Soru Çək şirkəti alay tələb qılğan.
0: Bu orullara çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Hörmetli radyo dinleyici dostlar, əmdə dilo və qanun səhifəmiz diqqətinizdə boludu. Özün tüzəş dükkanında botulin əqsiz ukul qılınıb urulub, işçi xidmətçi zəhərlənsə, töləm cavabkarlığı qandaq ayrıldı? Бүгінгі дило ва қанун сайыпымызда бұ дило мысалы хақыда сөзләп беріміз.
1: Әсліде қызметчілі паравалық едіп қарған болсы мұ? Бәқітке қаршы зәһәрленіп бәдіні зиян қошырған. Yıkında Maralbişi Nailik Halıksot Mekimisi Ayatlık Hukuki, Beden Hukuki, Sağlamlık Hukuki Macerası Diyalosini sot kılıp ahırlaştırıp, Üsün Tüzeş Dükünü bilen bu dükkanın başkurguçisi Liu Ekiz Ziyanlanguçi Li Ekske 18.774.12 yuen tölen beriş doğrusu da hüküm çıkadı.
0: 2025 yılı 7. ayda Li Ekiz Liu Ekiz ticaret kılıp atkan Üsün Tüzeş Dükünü'ğe işe düştü. Uzaq ötmey, Liu Ekiz yeni kelgenler paravallıqını sebep kılıp, ilgir keyin bolıp iki qadım dükkanda Li Ekizge botulin özün tüzeş ukuli urdi. Bıraq, Liu Ekiz'nin davalış kesbi bilen şuğulunu salaydı yok bolıp, bütün ceryanda hiç qandaq diagnoz koyuş davalış ölçümünü ada kılmadı. Şu yeli 8. ayda ikinci qadım botulin ukulunu urup, neç gündün keyin, Li Ekiz'nin bedende tuyuqsız eğir biyaramlıq körüldü. Doktorxana onunğa botulindən zəhərlənish, qıdıqlanış xarakterlik yara deb diagnoz qoydu. Kəsbi cəhətdən davalanğan bolsumu, Li Ekiznin bədəndə yanına yara qılıb, salamatlığı toliq əsliga gəlmədi.
1: Bu il 1-ci ayda Li Ekiz bu ösün tüzəş dükünü həm ticarətçi Liu Ekiz üstüdən Maralbişi Nailik Xalq Sot Məhkəməsinə dəva qılıb, özünün türlük iqtisadi ziyini üçün cəmi 62.880 yuan tölən verişini təşəbbüs qıldı. Sotta Liu Ekiz dava asası gavdisi, macerani bir taraf kılıç tertibi, ziyanının sebep netice münasifetinden ibaret üç cihetten radya berip, özünün bu dilodaki layakatlik cevap karamesliki, bir bu dilonu işte yarılınış tertibi boyunca bir taraf kılıç gerekliki, Liu Ekiz'nin cismani zahmısının özünün okul uruş hareketi bilen münasifetsiz keliki, tölem cevapkarlıkın üstüki ilişini red kıldıgallıkını teşebbüs kıldı. Liu Ekiz'nin radya beriş sebebiyle karta, Sochi, Dilo paketi ve kanundaki belgelmelerini birleştirip, birbirlep tekşürüp bekitti.
0: Sot mehkemesi sot kılıp tekşürüp bunularını inikledi. Dilo'a çetişlik hüsün tüzeş dükünü yakı sodasına etçi, Liu Ekiz bu dükkanının birden bir emeli ticaretçisi bulu süpte bilen, kanun boyunca dükkan ticaretinden kilip çıkan karız ve hukuk çekiliş cevapkarlıkı karta çeksiz çatma cevapkarlıkını üstüge algan. Bu dilodiki layaqatlik javobgarga tabi. Li Ekiz bu hüsün tüzeş dükünü bilen kanunluq, qeliplaşqan emgek münasibeti ornatmagan. Onun üstüge, botulin ukulu uruş beden içige kirgüzüş meşgulatıgı tabi bulup, adetki hizmet dairesinden körünerlik halkıp getgen. Kanunda belgelengen işte yarlanışını bekitiş ehvalıgı tabi emez. Bu diloga işte yarlanış soğurtısı nizamedeki alaqadar belgelemelerini tedbiqlaşqı bulmaydı. İşte yarlanışını bekitişinin aldınqı tertibidin ötüş hacetsiz. Li Ekiz cismani ziyan tölümü davası arqılıq, özünün hukuk menfaatini təşəbbüs qılışqa hukukluq.
1: Sot məhkəmesi Li Ekiz'nin davalanış, diagnoz qoyuş, davalış xatırısı, kesel qozqılış vaxtı tügini, səhiyyə sağlamlıq tarmaqlarının diyaloğu çetişlik qılmış çıxarğan məmuri ceza qararnaməsi qatarlıq mükemmel dəlil ispat zəncirge birləşdirib, qanun boyunca Liu Ekiz'nin kinişkisiz halda botulin okulu uruş qılmışının Li Ekiz'nin botulinde zəhərliniş, bədini ziyan uçuraşı ziyini nəticisi bilən bir vasıta birdən bir səbəb nətici münasiyeti barlıqını bekitdi. Liu Ekiz, viraşlıq salayet guvanaməsi, Viraşlıq kəsib bilən şüğullanış qıvana misal maydırıb, adətki turmuş hüsün tüzəş sorunda öz beşimçilik bilən bədən içi kirgüzüş xarakterlik davalaş hüsün tüzəş türünü qanat yaydırgan. subyektiv xatolikka aniq bo'lib, uning qilmishi huquqi chekilishini shakllantirgan. Jonxo xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1165-moddasining 1-tarmoqidagi belgilimiga asosan, xatolik o'tkazib boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquq chekishlik javobgarligini ustiga olish kerak.
0: Bu yil 4-nji ayda sot mahkemesi bu hüzün tüzeş dükünü bilen ticaretçi Liu X çatma tölem cevapkarlıkını üstüge iliş. Li X'ki cemi 18.774.2 yuan türlük ziyanını tölep veriş doğrusu da hüküm çıkarıp, Li X'nin deva talibideki muhabbaq dairden eşip getgen sonmini rad kıldı.
1: Sotçi monolarını kürsetti. Turmuş hüzün tüzeş bilen tibbi hüzün tüzeşinin eni kanun çıkarası ba. Turmuş üsün tüzeş istimalçılarını adam bedeni yüzüde cerahatsiz, beden içige kırgızmaya terini tazlaş, asıraş katarlık malazımetle bilen temilleşini köstüdü. Botulin, gilobonik, kislata okuli katarlık, beden içige kırgızış karakterlik, cerahatlendiriş karakterlik türle tibbi üsün tüzeş dairesi kırdıgan bulup, fakat kanunluk salayetini hazırlayan davalaş aparatları bilenle çekilindu. Kinişkisi bar kesbi virajla belgelimi boyunca kanat yaydırdı.
0: Bu diloda aşkarlanğan turmuş hüzün tüzeş aparatlarının tibbi hüzün tüzeş türlerini kanunsuz kanat yayduruş, amının cismani hukuk menfaatigi ziyan yetküzüş kəsbidiki qalaymıqan əhvalga qarda. Maralbeşi nahiyelik sot mehkemesi alaqadar memuri nazarat qilish, başquruş tarmaqlarına kanun yürgüzüş təktib əvəddib, tibbi hüzün tüzeş kəsbini nazarat qilish başquruşunun yanımı küçəydib, kinişkisiz doktorluq qilish, dairdin halqıb ticaret qilish qatarlıq kanunga xilap qilmişlarını qatdıq təkşürüb, kanunsuz tibbi hüzün tüzeşdiki qalaymıqan əhvalini mənbədin tüzeş təklipini bərdi.

0: Hürmetlik radyo anlayışlar, Şincan Radyo Televiziya Stansısı 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun kanunsuz gəmira programısı boyunca anlaşmadık, yaqtırıp anlığının lağı rahmet.
1: Riyasetçiler Ürkes Sultan bilen Risalet Qasım növetçi muharriri Zəpər Məmtimin.

0: 베이징 왁티 사엣 오날 때.
1: 아야탕즈드 베즈 키실레 베즈 이슐라 시즈닝 칼빙즈게 쫑쿠르 타서르 키오스드 Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir tuyğula sizni bir aram kılır. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Qatna Sənət Radiosunun sizge rəhmət itqumba proqramı sizi.

0: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numaralı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
1: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
1: Kaysa onda tamak iti at kalıgımını bilediğen siz.
2: Bereket unurdu şu. Un tıkısı Bereket'nikini ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
1: Bereket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Bereket unu.
3: Bu programını Tırt Soda Çekiş şirketi alayda talep kıldı.
4: Sakılın bosu kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni məhsulatı Varıs markalıq 6 tığlıq sakal ağışını bir aydın 2 ayıqıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletiliğinimiz Varıs markalıq sakal ağış.

0: 107.4 Qatnay Sənət Radiosi özünün rəngdar proqramları bilən siz üçün əla mülazimət qilish üçün tirişidir. Siz bizning ortaq tirişçanlıq körüstüşümüz bilən yollar ravan, köngüllər şadıman bolğusi.
1: Adalet dostlar programımızga diqqat qilgach davomli qatrab angladik yo'l qatnash uchurlarini basanglab bo'ldi. Uning boshqa kichik do'stlarimizni ham programımızga qatnashga taklif qilamiz. Kichik do'stlarimiz atansining hamrohligida programımızga qatnashib yo'l uchurlarini basimi bo'ldi. Uning boshqa program mazmunlarimiz to'g'risida biz bilan o'rtoqlashib bo'ldi. Salonimiz XJ1074 FM. Undan qolsa, qadrli do'stlar, amni diqqatlar programımızning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Programımızni TIT sodichalik chirkdi alohida talab qilgan.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkıdın əmdi aldım, sel toğızıp içkine.
0: Dada, əmdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natriy azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı. Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip da.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım malay?
2: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yenili soğuk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğuk çayı.

Söyünlük kişi dostlar, Gülgüncüla programımızın davamlaştırmamız programımızın tırıt sodecel kişilikli Allah'ı talep kılgın. Hem de diktanlığa da bulduğunu meşhur şahslarının balılıktaki hikayeleriz.

Qoğan kütüphanası da özlüksiz poreklap içildi. Güyicay kentinin kent ahalisi Vanglong hoşallıqıdan mundaq dedi. Balam üçüncülükte okuydu. Bekta atınca. Əsildə natunuş adamını körsüla yüzü kızırattı. Hazır o tırışcan bulup da kalmay mecazımı tetikləşdi. Təşəbbüskarlıq bilen gəp qılalaydıqan boldı. Yana dexi bir neç kararlıq kitabı sınıbının kiçik riyasetçisi boldı. Can Yuchan'ın hoşalqılığını şu ki, əsildə məktəbdən quyup bəygəndiyin kiyin sırtı oynap yürüydüğün balıla bugünkü kündə tənli kütüphanıqı kırıp kitap gördüğün, ögünüş qıldıgan boldı. Balılarının düşünüş iqtidarı, tül bilen ibadiləş iqtidarı və logikalıq iqtidarı küçüyüp teğimi tələbcan bulup gətdi. İlgiri tatıncaq, işmecəz, ibadiləşki cürat qılanmaydıgan tağlıq balıla kitap oxuşqa amıraq bulup gətdi. Bir yıllığı yetmeyen vaqt içi de sahneye çıkıp nutuk sözleyeleydiğen boldi. İlgiri anç köngül bölünmegen yezkent kütüphanısıga bugünkü künde kent ahalları özlüksiz kızgın inkas kaytırdı. Bu Can Yuchanni hem hoşal kıldı hem təsirlendirdi. Kentki kazanlığını salıdığan hede Liu Yulan kütüphanığı kəgən mekmanlığa haqsız kazan dini soğuk kıldı. Li Yun aşkhanısının ayal egisi Wang Xiaoyun mundaq dedi. Can Yuchan kese tamak haqsız. Kent ahalisi Wang Zhenlong təşəbbüskarlıq bilen kütüphanığı kelip haqsız pidayla hizmet kıldı. Tazlık kıldı, paliyet üskünlerini yötkep toşudu. Bu kütüphana kentimizni nurlandırdı. Zhang Hongyong mundaq dedi. Bütün kentiki yurttaşlarının hemisi Can Yuchan ve Tağlıq balılarının okuşuğu yardan bəygən şehirliklerine Çin köngüldün rahmet eytidu. Tağlıq balılarını şehirdeki balılarına okuşaş hoşal okuş imkan edigi ege kılgan bu Jogon kütüphanesini qadırlaydu. Meyli kandaq əhvaldı bulaylı, biz bilimnin tağdırını özgertidağalıqıga baştın ağır qatdi işinişimiz gerek. Can Yuchan yanı mundaq dedi. Kelgüsüde çoğum bu Jogon kütüphanesini devamlı yaxşı başqurup, balılarını kitap deyinizde erkin kitap okuş, arzusuğa qarap uşkandak ilgirleş, tırışıp köreş kılış, egiz tağdın çıkış imkan etigi eyi kılımız.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
1: Katnaş Liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluğu emek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cənubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: 7-nji aýynyň 31-nji gününden 8-nji aýynyň 4-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan Halkara Avtomobil Sanayiti Körgezmesi Şenjan Halkara Yygyn Körgezme Merkezinde ötkezildi. Gärbi Şymal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetden mahsus yardım puludun behriman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla qartılgan itibar beri salmaqı aşırlıdı. 949 qatnaş radiosi ve 107.4 qatnaş sanat radiosinin programları qatnaşsanız, avtomobil körgezmisinin biletige haqsız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillarni tövən bahada setip bilişini oylasanız, Şinjan Xalqara avtomobil körgezmisi kelin.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnash liniyasi programımızı davomlashtiramiz. Dostlar, bu programını egiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdüğünün yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat egiz boşluğu ambulatoriyası alaydı tələb qıldı. Amda müşü jay jayladiki şahsat egiz boşluğu ambulatoriyasının urnunun soruşunu qalaydı qalla veya ki müşü məslət alıdıqan dostlar. Bosa telefon ursanlarım buludu, numarını hatırla bilenla 322-98-98-322-98-98 bile alakla sanlar buludu. Akkani, tamlıq yolu uçurlardan yetkiz sanlar. İtibak yolu da maşallah sel pel köp digen uçurunu tapışırıp aldık. Adıl da sana aldı da maşallah köpken. Da baza liniyasizge manqanda maşallah naiti jıqken degen uçurunu tapışırıp aldık. Köptün köp rahmet. Şiyuinin aldı da maşallah biraz köp digen uçurunu tapışırıp aldık. Yaqtırıp anlayıp atkan dostlar. Rahmet etkan dostlar. Armağaysılar.

0: Қатнаш линиясы программамызны яна мүшө эгиз бошка саламга көңүл бөлөдү каланын якшталышы болган Шинхуа жанубу жолудаки шахсат эгиз бошка амбулаториясы алай талап кылды. Бу орун көптөн көп рахмат. Аңлыгычы достор, силерге көп рахмат. Учурларды эн даамлык жеткизүмүз акыны Ахмет Ниязнын учуру. Өзүбүздүн авазы өзүбүзгө абат өтүп сизге боп даамлык яктырып алгайсыз жүмө. Nur.
1: Uzar verirse Cenab-ı Azatlık yıllarımız Abazan'ın aldı. Altınlak tarafından yolu sosa gitti.
0: Buldu. Köpten köp rahmet. Kine dostlarım, bu yetküzü kambırmaz mı? Başlıyorum bir yetküzü deyle. Yani, motorluk katnaş vasıtaları keçide ciddi aylanma, yantu yol, eğmi körük, ya ki piyadeler doğru yoldan ötkende şırahını kanda işildiniz. Motorlu katnaş vasıtaları keçide ciddi aylanma, yantu yol, eğmi körük ya ki piyadeler doğru yoludun ötkende yırak yıkını yorutu çırıkını almıştırıp yıkıp belgi veriş gerek. Bu kıl usul arkalı karşı yönüştük optimobil ve piyadelerinden kilovatkan optimobillerine dikkat kılışı hem keçide yol yürüyüş bir xatterlik.

0: ئىگە كاپالەتلىك قىلىشىنى ئەسكەرتىپ، باشقا يول يۈرگۈچىلەرنىڭ يول بېرىش تەييارلىقىنى ئالدىن ياخشى ئىشلىشىگە پۇرسەت يارىتىپ بەرگىلى بولىدۇ. غۇلجا تەشلەپكى يوللىرى شۇنداق راۋان دېگەن ئۇچۇرنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق. كۆپ رەھمەت. Abdikerim.
1: Yol fevre, şimali dost yolları yolu şunda aravan.
0: Yine bir uçurayım.
1: Yol fevre, cenab-ı gidiyon yolları, tibbi dağış yolları, işleyen atraflarda maşını sevkiyor, tutup çalışıyor.
0: Buldu, yok bir rahmet. Hem de hazır, şu yeni energelik Abdumobullah, umumlu şu atıdık. Yeni energelik Abdumobullah'ın tok qatçılaş bir xəttərlikmi bu hamımız bilish kitigishlik bulubmu amma mana yeni energiyalik avtomobil aydavatqan dostlarımızın bilish kitigishlik nəti yaxşı mühim məzmunə tövənə dostlarımızın faydalanışı üçün məşu yaz fəslində amma va bek isib kit bardıq dostlar məşu yeni energiyalik avtomobillərin tok qatçılaş bir xəttərliki doğrusu söz əpirmiz qanda qatçılayımız qandaq bolsa yaxşı buldu nəmə diqqət qılmız degəndək nöqtələr mühim nöqtələr birlikdə alayla

Yine uçurladın yetkisek ve madasana aldıdım aşıla bir az köp köp işki başladı dedi. Tomarısına aldıdım maşıla köp konsul kodisi terepke mangan liniyede maşıla bir az köp karış tereptim o maşıla asta jürü batıdı digen uçurunu tapşırıp aldık. Onu dikin 5. körükte maşıla köp digen uçurunu tapşırıp aldık.

Yolla bırak oraban geldi. Emsel dostlarının huzurunu nakıştırdım kılaylı. Nakıştırdım o anlığa sanla. Eğer şu cereyinde yol uçurlar olup kalsa evet sanla buludu. Birinci vakti çıdı get gözümüzde. Nakışını sanla gamrakıga. Şahşı keyfiyatta bir hatar yol yürüyüş olan ümit kılımız. Merhamet.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır altı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Okyanus şirketi alahide talep kılgan. Biz kuvvetli hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetli yiyiş sağlam yiyiştin direk bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
3: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yakgürüşlerini tüzüp koyup size o.
5: Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
3: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yakgürüşlerinde itibat kınanlarının delil iken de bu.
5: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıqları bilen mezgip yapakamsız.

0: Yang abdunun tunjukini başlandı. Atıganın yakı hizmet ögünüştürenler bilen, türlük iş faaliyetlerinler bilen aldıraş bulduğunlar. Hem de bolsa şu işlerini tügütüp, ahırlaştırıp, öykü kaydı sapırınladı, kedi vatısla, dep oylayımız.
1: Doğru.
0: Programımızı içip keşik yollarınız, bizden bira programımızı kulak sağınanladın, hoş bulduk.
1: Elbette.
0: Onda boğan iken bizden o samimi mülazimetlerimiz var. Hani şu sapırlarınlığa hoşal kepiyatlarını beğişli alaydı. Mən bolsam riyasetçi dostumla Zöhre Kerem.
1: Zöhre Kerem, Zöhre Kerem.
0: Rahmet, rahmet, rahmet. Mançıla avar olsun.
1: Karşılarımız bana elini son kula kettin.
0: Rahmet, kolumda kilaklık işi oldu cümle.
1: Bana şipimde kavala kettin.
0: Vay süper isi, adıgım çıktı.
1: Bana telefon aldıgan pulla kettin.
0: Vay, muşta boğan bolsa bana adam digenin. Ay, inim yakışla bu.
1: Rahmat, anlıkçılarımızın ki muşu fücurları, karşıyla şakadaki fücurlarımız için katı soğuk atlar.
0: Ha, doğru.
1: Veyşin salonumuz XG1074 FM.
0: Şimdi onun başka doyun mu kırıp görüşünlerini karşılığımızda doyun numarımızı bilinsinler. Bu için can 1074 doyun kırınla, kırgendim teşhid edemez, içi kırıp durup görünla biz ne?
1: Güvence okulu olanla.
0: Güvence okulanla, diyenzen kılınla, muşeyde gep sözünle biz kaldırıp koyunla diyende ki hazır bana. 285 adam, 287 adam kırdı bana.
1: 4 minut içinde 280 kırgan bolsa. 40 minut içinde 20,000 değişik etkinek
0: ama. Vay aşkı dek.
1: Dostlarımızdan uçuruları karsak, dağınlık döndü maşilla sel köpke deydi Almas Bağansırı. Köpeydiken dağınlık döndü maşilla cuma.
0: Yani Adıl Soğudu Sarı'yı tarafından kilip, Çombaza tarafke. Körük nasıl da Mangıl bomayı ütüptü de.
1: Kandak o kandı.
0: Çoğbaza terapke mangıl bomayı ütüptü körük nasıl da.
1: Körük nasıl da. Gel ona başlığına başlığına. Kacağıcı başlamayız da. Ey karşılığımız da fıçırlığını yollattı. Alımca bana rahmet.
0: Abdurim kamına fıçırını ala bakaylı.
1: Balda.
2: Kuruyuz yatılı tut. Gözüne gelen yakılı tut.
0: Yakşı.
2: Ağız oldu ağlamaydı. Mayımızı bırakmış. Yağmur okuyla tutken de. Her şey ona çektik. Hadi
0: kurtul. Buldu.
2: Ben sen yolu. Baykut gümdük kızı sırasın.
1: Makul rahmet. Hani bizden kızgın karşılığı vatkan hem diyenzellerini beyirdiğin anlıkçılarımızın katarı da çöntüyen bakken. Tursuncan bakken beşiniz açtıran çeçeniz meyli edip. Fıçırılığını yollaptı. Ak mervayit onlarda ham kemer dükkanı açıkırılığın Zöhre bakken. Biz her kitim kılcı basak geçip getirgen Abdurrahman son kişiler bakken.
0: Bakken bu mu sağ bulamı?
1: Aman yok. Altın dükkünü yakıp can altın dükkünü mü? Ama çaşbasanınızı yaktırdım de çaşbasanım küygen. Böyle yurtlık inim kol bu benimki.
0: Birdim bir mu ya ki
1: küygen? Birdim bir zaten.
0: Birdim bir küygen çaşbasanınızda.
1: Benim çeçim közemi çöyleyip karan işimi pişirip deydi. Böpte. Sizin benim işim bağa vaktada kutulasız onda işinizden pişirip işte.
0: Ya o yaşlığa tehir kılamısınız, saklayamısınız. Hazır mı kılı amal ba?
1: Ba.
0: Tırık ve tırık tıklarını işletsiz. Şunu bilen.
1: Olcu da satıraşla var. Benim o şey çarş basındı. Mevlüt baş basınıydısınız. Benim o işte hesap koydu.
0: Şu bir demçilik iş bu digen.
1: Bana Bekir'le digen öğümü çıktı onu digen öğümü çıktı varı idem. Öğümü çıktı onu derip asasen tosulayı idem kaptı. Dep uçuruyor laptı bana.
0: Veyli veyli diye onu kocamız. Örümçü kuytun yukarı süratlik taşı yolu koş yönüştür havan deydu.
1: Nur Mehmet'le uçuru karsak daha bazanın aldı da yolla tosulup gitti. Maşini köpteydi demek sayıya bak.
0: Yani bakıt diye anlıyoruz.
3: Salam 1074 geçtiğimde heylik olsun. Kırmızı yolu körüksün. Meydun nelde o taraf manganda yolla şimdi devam he.
1: Rahmet.
0: Neymiş gidip değil mi?
1: Şirali deydi. Cişini yolu ravan. İşkimin tınma gekulu attınız. Riyasetçilik kak hop gitip size gidiyordun bana. Rahmet. Kak kokşatkınızda.
0: Yani yol bas.
4: Bu yolu kare. Brezyatı dükkür. Mavlid İbrahim Zöhre Kerem Karşalımız. Mavlid İbrahim Ağa yıkıntımı bilerek kaldınız. Karşalımız.
1: Rahmet rahmet. Yolvas tek bulun Yolvas. Yolvas'la adeta o oğlanda naite tanış buludu Yolvas. Siz bek varan çorun Yolvas'ken siz Yolvas. Selçi Yolvas'ladın kokaydığa Yolvas mı o kandak Yolvas.
0: Atrapi varan çuru, onu özü tımtas yollas ki. Avazı sel, tüvenrek çıkıdıgan.
1: Merziye peyda oldu bana.
0: Anlaylı.
5: Sözü fede, hoş geldiler. Yolu süreyim, sen de açana oldu ki yolladım açın. Sen çok kuş yok.
0: Ha, makul.
1: Makul bana Merziye.

0: 지금은 정글을 넣고 앞도 어 yollar çık mana taksiler neydesin başlayıp gidip de hadi gendik.
1: Makul.
0: O adıl sözlerinin aldığı bayan mağlıkçımız uçur be gendik tügeçti türüp gettik dedi. Bizden türüp duranla ha? Bizden türüp duranla cümle.
1: Yine adı şu Mehmet Can'ın uçurunu dediniz bu hazırı. Ondan ahir başlandı deyip ablat kutan taksim kutandın uçur verip de.
0: Oy rahmet.
1: Ulcidin uçurke kaldı Nurtay'ın uçuruyor.
0: Allah'ıyla.
2: Andırak akvalınla Mevlüt İbrahim Cegrek yere yakşı mı?
0: Yakşı yakşı.
2: Ulcide yol uçuruyor. Donçun koyan çünkü yollar rava narandı buldu.
0: Makul. Buldu buldu buldu buldu rahmet.
1: Ulan ulan.
0: Rahmet rahmet. Ya beşidiki gepleriniz nadicallık çıkan ahırın çenmeye kaldık. Sizlarga aylık tur taksi huyan kaytaman apni çürsem deyja çağırdığan sistem kerak. Yaqa yaqa. Deyja çağırmaydı bunun da. Belkim şundaq türümü bolishi mümkin. Bunun da asasen tur taksilerini çağırdı hocam. Deyja çağırdığan bir mulazimeti bolishi mümkin bir türü degendek.
1: Baxtiyoli biz tur tanishaydiganlar, tur taksi seydiganlarga demekchimiz, siz undasiz, siz qaysini Huyan kaycığını çürüğe kalkışmamsız.
0: Huyan çuşiğini çürüğüne doğru taksiyle.
1: Biz ilik çakamak çöp kalsak, meyli deycap olsun, meyli ilik doğru taksiyelerin çakamak çöpsak, biz çakırdığın app olsa huyan kaycığı.
0: Doğru.
1: Şimdi siz doğru taksiyesi eydip, ben kira kıldım deseniz, siz çürüğüne app huyan çuşiğin.
0: Eğer Muşak'ta yolukka meselelerine basa 855, 52, 20 değil mi?
1: Doğru, 855, 52, 20.
0: Muşak'ın bir telefon kılıp bir paranız yedi ona. Bala mı da sizlerin yakışı teklif fikirlerini mi kabul kılmak için bula?
1: Şu arkalık teyhimi mükemmelleştirdi de avuylukun takma yetersizliklerini baygıgan aman.
0: Sadece de aldınıp doğru.
1: Şimdi?
0: Ya kandak çaşpası onda da doyun kırıp körep çıktım cümle. Kündü köyünümüzdeyken o işkanda bir özgürüş yok. Ya.
1: Yenip çiketmegensiz, tuğansız tamamla sadece.
0: Sadece işçi kırıp yüreklerini bir yetip çiketi.
1: Kırdım şeydi cim turdu da oylaydı o siz ne?
0: Bana Abdurimkan mı diken az resmi yüreklerini bir işini başlayıp durdu bana.
1: Yani o kayısıkat toğrak toğrak diyor huyan.
0: Huyan da başı. Telefonunuz için huyan da pininç kırgısınız da devlet ortak tülü yazıkıdıkisi köründü hocam. Ahbalarımız rahmetlerine karşılamayı tıramayımız o ay tayla da kuşurlardı.
1: Bay yigit Beijing şimal yolları ravandaydı. Belki hazır mı ömçüktağ tonuldun çıkıptı. Bay tuğandı. Ama sayılı yol iğizi de aptı mı bula köp deydi.
0: Kayda havalınla belen tutunlu mu akı edile kızın katnışı vatımız yaktırıp deydi badem taksiye rahmet karşılamayız.
1: Yani şin diyen uçumuz Xotan şehrin yol haberi verip de acal yolu erişkili yolun işte nait ravan. İsamkam kemmedi mi bugün avaz çıkmaydı o imkan bosa İsamkam dadınızın doğrapsız diyen yumurun da begen bosa de buçur yollaptı.
0: Yeni ki yumurum ha. Ayşem İsamkam geldi. İsamkam ve nim buldu. Vay vay vay vay vay vay. Ya bak onun kızına sorup gitmirdi şuna çakakınımız diye. Vay nime? Ben ba.
1: Kepusu devesin mi İsamkam?
0: Evet şunda emez mi?
1: Korkmaydı ama.
0: Bakırak buydu ki adamını korktup. Evet bizden mahallede bir suat diye işini kom kom kom vurup yugurup çıksın yok hep bir dilga.
1: Muhtar Xunguanshan yolu Şerdun Mekman Sarı Töt Koçu İğzidin Maunan Kuşi Mal yolu da Abdumobulla Köprek Azraq Tosuluş Ba deydu ha
0: Muhtar. Makul rahmet ha. Zehra Hanım telefon numarı kaydı bir deyip birine 855.
1: 52 20.
0: Man yazıp evet koyduk bakt yolu degen dostumuz. Telefon kılıp eğer teklif çıkarılar ona basa ben sana buldu cuma. Kanda havalığını Japaka Şopur İslamlı kanda havalığını Zeysamka Zöhre kıza da maşindeki gayri pırak ne yoktan mı deyem yeniden almasın maşindi deyem. Kaysıkıl gayri pırak adem pırakı mı süt pırakı mı meyvecenin pırakı mı ya tamak pırakı mı ne mi pırak. Bir kuru juğuzu asanızı balat deyip olsa be 20 saat vaxtınızı çıkarıp. Ana üstlük ətri çeçip samacıma teyhin bir kısım balap.
1: Abca şopma.
0: Hoşunuzdan keçiz.
1: Önce
2: kötü tekeçine yasınsına yukarı biri. Daha ben şimali olurmuşum. O livenden başlat tosuna Fukancı kızıl çırakmış. Daha ben kızıl çırak çekti. Gelip geçtim Ankara manga gelmiş.
0: Makul makul. Kelgüsüm için gen dostumuz devlet ilişkisi o yedinçiliğini yasın. Sanfango Karabmanga yılın üstte katlaş köbleken tosluş yok. Qarşı yönünüzdə qatnaş ancı köpəməsi yolları avanda bu

0: Hazırsız yolunu ettim. Bu da işte badiyem ben çoğunraklık mukumurak talla bazdarlar. Yani kendim ama yaklaştılaş, gaz kasaş konuklarına talla bazdarlar kırsağına. Gençi. Ilıkı konuyunu kusuk uşap kalıdı o. Likiyen tarrağın dik çıkıdı cuma. Şihu gençi. Энергия ичимлик. Ама бир нече басаңыз, вай, ой, наа рухлук аптым бу булай дейсиз.
1: Шу унусу илик мукапат чыгыш нисбити мо деген аңгычларга 100% чыгыт экен, бизге 70% өзү дегендек чыгыт экен жумо.
0: Агызына саңлар эле кутусу агызды ба бир үйөнгө алмаштырып сетилиш 70%. Шу ядыла шу игызны берип билен бир алмаштырып бир койго ипке саңна болду жумо.
1: Nadira Zondian.
0: Ой, сіз мен екі ба Зүкірайла ішлің аман бір тетей айша көріп, яны бір тұрай айша да. Шу бана да киімлеріңіз сеті олаттыңыз
1: мен екі асығыз. Ех, демейді, азыр мақулы дайду, чүнке азыр пішіп кетті, Надирам үчім үшу. Бұл үлкі нем сөзләш маарды найт үстін юқыры.
0: Шында.
1: Тегі башта, тегім яқсы. Екеп
0: байам, аш ел ечілгіча, ма аяды тәмін тетей тосышнен ке. Nadira Zondia meyat sizi kim seydim?
1: Kızlar ya, hoş okudu da anıgıç kızlar.
0: Pul tepişten tamam dedi son.
1: Aman gül.
2: Şimdi yol kavri, orfan, badavendin, linçanlı uqarap yolunmuştuk ki bir bilek yolda. Maçın tosu şüphatı son kalardı. Bir maçın ör gitipti. Şuna olanlar maçın tol kulduğun maçın kepti. Sülerdim yollar toprak maçın köp.
0: Болды пайдалынып қойлаң ана
1: жұма. Ойылам ішіліп кеткедек машина іп кеткендікін,
0: ә? Қайлы балаң, сәхәр тұрып маңы мән, әр мәнзілге жол іліп. Радионы ачымен 107-ді төтіні аңлай деп. Сәртем дейді келіңла, ішкіміз очық деп. Біз маңы айлы сәртемге дадыл қадам іліп біз. Ой, бұл. Ondan yakşı yazgan dek, yakşı başlagan dek eski kantım bunu.
1: Ahır key bilenme kaldınız
0: mı? Kerken de ama tazı işlenmeyin. Ondan o sayı kadar dek anlıkçıla. Şiki pahaliyetimiz var. Bunun birisi Optimobil Klubu pahaliyetimiz. Optimobil Klubu pahaliyetimiz ızcıl turda. Ve bunun dikey mislaki küçülük tavsiye kıldığınız olsa.
1: Namı kulaktan kulakı yetken.
0: Pulumuz ötüceydi kan.
1: İsil Abdul Molli Grın Abdulri.
0: Bir kıtım koyup yıkın Allah. Mollegerin aptallarının. Cay cayla seçiş oraları var. 13, 5 tane 9, 75, 75. Hani ki Mollegerin aptalları koymak için iki anlıkçımız, üç anlıkçımız ya. Talihin lansıda pek anlıkçı. Çın'da ultra krayına geçtik ki Mollegerin aptallarını maksus seçiş oranına 3 talalık mukapat kartını koyup koydum. 50 yuandın, 2, 20 yuandın bir. Kaysanla baldır verip aptal almıştırsanla aşı Çın'da ultra krayına gide. Elik 50 yıllık kart edin bir ne deyip ile bir kıytım işle daha sağlam oldu cuma.
1: Onun denkken kakala 20 yıllık işin içine.
0: Ya işkis kaldı. Birisi işkisi 50 yıllık.
1: 50 yıllık mı?
0: Mesela hazır siz verip 50 yıllık kuyuvasınız mı bana? Kendi ben verip 50 yıllık kuyuvasam. Kendi ikisi 20 yıllık kalıyordu. Tehliyim var.
1: Onda olsa.
0: Molli girin aptallarını koymak için sana. Açı Çin'de ultra krayını verip. Mevlüt kem koyup koyan dedik mukapatlık kartını işletmedi ona. Mesela 250 koyu kuyuvasa onu ile yutudu 50 koyu. Demek meyye de azırak itibar bağı diken gep buldum ha.
1: Şunda avuldu.
0: Ha, 3 tane kartı var. İkisi 50 koy, birisi 20 koy. Hem de 120 koyun hakkında bırak işletti etkiler olmaydı hocam. Alay ders kartışı verip koy.
1: Buldum şu katnaş kaydısı gibi anlık rayı kılıp yol yorunla. Anan denkim şu katnaş kılıp kılmıştın sadır bulup. Numarınla tatil kessem şu şaydak otdasanla mı amal yok değil mi? Paravamda numar kalmadı diken çimuş oldu numarlı katnaşkı hılap kılmıştın birisi aynı kaptı da bu
0: çürüyor. Aynı kalmaydı o bir kanım bir
1: kanım. Üzünüz aynı aynı tweetipsiz. Aynı tweetipsiz.
0: Aynı başındak ne sekol diye
1: doğru. Aynı
0: ya onun başka yeni bir sertem kararan tavsiye
1: kılıyor. Yüzük türü vettik o şu ay biz ne?
0: Şincan'daki en izil temli izleş pahaliyetimizde sizlerle tavsiye kılanımız. Sertem
1: kararan kalmışı. Ebru kalmışı.
0: Zükran'ın kosu geçmiş.
1: Ben çarçaptım ben mağayma.
0: Ya ya yapma ama. Neymi kekendirek miyim? Nadire kekendirek
1: miyim? Ben onda olsun Nadire kokuyup mağlı. Şıkılıp anıgıçılarımız mı koşaklağı kıytıvatkandak aşındak bağız kilidgan neuromiyendisi işkis kilidgan sertemden neuromiyeler acayip okşaydı. Bugün mü biri biştün şükken vaxtanla diyenip aşağı açıkçı Шүк сүйек салаңын үрмесіді ішіңла үш еді орны ба, дүкан орны үш еді. Бір сей мауы Даван Фортөт естукының қаршы тәрбе, ең бір сей мауы Нанхудуңлу, ең бір сей Шебейлу. Үш еді ба, а?
0: Онда аса бүгін аңлығышыларымыздың үшчарлар ең бірділі көбейіп кәтті, жема.
1: Мейлиді қаршы нейін бұл кетіп атқан сіз?
0: Мейлиді қаршы сіздің ұшчарларыңыз бәк чық бәдіқ жема?
1: Бәдіқ
0: қу. Сіз аңламаған болсаңыз өзіңіз үшелекін.

0: Baxt yo'llar Amankadan ilhom, rahmat.
1: Yana o'zal ittifoq yo'li sizlarning idoradan Tolchon Qarapmanga yo'nalishda avtomobillarni ayt ko'p deb uchur beribdi, a?
0: Qoplan qaysi ko'chada? Qoplov, bu suratlarni digicha qarang. Surat tatqicha deyman. Ha, davasangiz nim bo'ladi do'stlarimiz foydalanib qolsa shundaymi?
1: Shu. Tozi bu yaxshi bo'ladi deysizlar.
0: O suratni ustiga gap qilib atsa, shuni ular tanglik chiqdi do'stlarimiz foydalanadi.
1: Buningki men suratlikligi uchur avatmoqchi bo'g'oqdanlarda bir bayon qilib aytinglar shu uchuringlarni,
2: ha?
0: Shunday.
1: Yo'llasin uchuri.
2: Siz yaxshi tut. Kamol o'ldirib, do'stchilik. Bo'ldi dunyoni xabari, Navlid Ibrohim. Ha, o'zlarni mo'lli g'irimlik nimadi? Faoliyat qilmamsa deyman.
0: Biz qilyotgan shu siz anglamabsiz. Aynı vaqtda beribmi qildi mollik gran aptolarini qo'yib ketinglar deb.
1: Faoliyatga chaqadi, tekhisiz. Biz faoliyat qilsak ham siz yo'qolib ketdi ekansiz, o'zingiz yo'qolib ketib, anandikin faoliyat tuganda qilmamsizlar deb turibsiz bu qarqoni tariyadan qisqadek shomamdi.
0: O'zingizning shu ta'li kammabdi. Shu vaqtlarda uchorlarimiz diqqat qiling, ha? Mavu xayrinsa bayotdan bir taksi chiqib somkam qaptiga shuni oltib bersangiz deb. Undan so'ng qandoq somka? Ichida nimba? Siz bilan qandoq aloqa qilishdi? Qayerdan chiqib qayerga bog'icha men uchurlarni iniq bir yo'llanga qayransa bo'lamdi. Biz anglatib beraylik. Agarda siz chiqqan shu taksida bir izatatdan anglab ketayotgan bo'lsa, cho'qim tepiladi. Qani bir taksida bir so'm qilib qolgan anglovchilarimiz ayol so'm o'xshaydi ahvoldan qaraganda. Bir uchurmagan bo'lsanglar. Qayransa vaqt shu qorliqda bayam uchurlarni biz bir yo'lda yetam bo'lamdi.
1: Malik ma Moligirning qo'lchida setish o'rnining aloqalish nomeri deb 13575775 hozir avat va tuqqan shu nomer bilan ham aloqalishing. Yangi hayot kunligi setish o'rni bo'lsa.
0: Yangi hayot yo'li.
1: Ha, yangi hayot yo'li.
0: Safardosh.
1: Safardosh.
0: Avtomobil mulozamat
1: o'rni.
0: Yangi hayot yo'li yo'q, Kangri yasayotgan yangi hayot yo'li bor-ku. Og'ulchinoyga qarab mangadigan shu yo'l belgida, shu yo'l belgida Safardosh avtomobil mulozamat o'rnashak bo'lsangiz bo'ldi.
1: Ma'qul. Davos yeni bir anlıqçımızın uçurke.
0: Hoş, hoş. Avazınız paka çıkmadı ya anlıqçımız.
1: Moduk, bana müştahlam.
0: Şoşimindin Xunşan taraf qarab mangayınlısta abdumobula nait köp dedi. Cuma, rahmet.
1: Yeni qarapaqaylı ya. Bəxt yolları muravanke.
0: Ba alımcama depto ma sürat haber evet otkalla bu nemin çöndüğünüz gende gemde kımmay otasana bir yasajla gördük ya biz bilmesek. Onda qimonlar bo'lsa bir surat bilan qo'shib tushandirishni bir yo'llayotgan bo'lsanglar biz radio anglatamiz deydi. To'g'ri?
1: Shoshimindi ma Xunsan tarafga manganda yana to'sil ketibdi, ig'ir darajada to'silish payki.
0: Bu G'iyos degan do'stimiz o ichimlikning bir rasmini olsam yo'llayotsanglar deb. Bu rasm yo'llab deyinchi.
1: Deyinchi, a?
0: Mush xatni ko'rsatinglar, shu bir tanla bozor kirdim, manda ichimlik bormi deb. Qarraq ichimlik o'zi semizlar qarraq
1: kelgan.
0: Qarraq bak egiz emas. O'zi qarraq kelgan. Deng ichimlikchimi anglamaysiz.
1: Shu murmu ismimizga keldi ya bo'lmasa.
0: Shu. Tabaqamdoq.
1: Deyli deyli.
0: Pilning uyi kirdi-ku deyman.
1: Kirdi chumola.
0: Shuni bir chumola ya bir pil.
1: Yo'q, chumola pilningki uyiga kelib, bu pil bilan chumolishkisi oshiqmas.
0: Ha, shunday. Ammo o pil uyda o'tasi.
1: Pil qizi?
0: Pil qiz ishkini chekidi birinchi kom chakkandi ekan. O pil qizning opis chiqdi ekanda.
1: Oy voy, mush vaqti kimda o'shikni ya bo'ldi. Hiç kim yok o.
0: Men!
1: Neymiş öp kettin?
0: Hey hey!
1: Gom!
0: Hey men!
1: Ay! Neymiş öp kettin bu?
0: Bu kon.
1: Hey!
0: Hey! Men! Vay vay
1: yege! Nerede avaz çıkardı du?
0: Vay yege karan yege!
1: Uyey! Vay çümüyordu mu sen?
0: Ha ben şu!
1: Ha vay neyim bu oldu?
0: Al! Pil kız bama pil.
1: Vay pil kız av tağılırının uyuğu ketke oynap yok uyda o kız.
0: Vay vuuu kaçan kile.
1: Vay okumayma ne çükülerdi kile kaçan. Oynap oğan deken.
0: Onda olsa.
1: Hani bu ne oldu ya ne gibi bomba.
0: Ya pil kız kez dep koyan bozunuzu bir ke.
1: Ne mi de koyma o kızda.
0: Oğru kıra karrak kegen bir balı izdep kaptı o sizini de.
1: Uyeyma ne mi deydi. Ama.

0: من منگاه شتره اکی از دب قویه یا بوبتو ها
1: سیز کم بلزیز؟
0: وای من آبسی
1: وای قیناپو
0: وای منگه وای آداش شن بوزو قیناپالو دیدوغو ما شکس آردشوات قوشمه آردشوات هم سشکین
1: اوغال آلان ما ایدستشتی همانگا نوچه سنگز آجند اقام بی Kanda an olsa garbi şeysen koçuları, çimasa yolları, cink hayvanda manga yolda, maşın sel köpeği. Bak doyunumuz gibi valla flak ama gansın ya.
0: Şun deme cim cito kettin la gom ha bu. Zagının ki külgünün hesap kamıgan zöhrenin uçturu yolgunu hesap kamıgan da.
1: A ne vacim ağrılık dep koyuyla üstüge yotkan ipesini sordum. Flanlı bal da flanlı çık çime flanlı mı?
0: Ablasım külgünü bildiğe ya anlığın
1: ne için? Allah'a ötüp de bulmasa.
0: Nurga qilan.
2: Yo'q, har yerda GM dadi darvoza qarab manga yo'lish mashinasi ko'r.
0: Ma'qul.
1: Mening texi pravam yo'q. A1 prav. Mening shu to'g'riladi kelgan 8000 yemli A1 prav sizdan so'rab qo'yarasim deb, ey anglovchi emas. Bevosita A1 pravni ola olmaysiz. C1 52 A3. Mani dastlab tizimlat qoqtir ola olasiz. Endi C1 pravni elib İki yıldaki B1 ya B2 pravi ilip, yani iki yıldaki A1 kaltamaz kılsız. Bu şey siz öyle bakın ha. Şuna doğru dükkü geldiğiniz için şenme en yakısı sistemlik terbiyelerden mektepler gibi verin. C1, B2, A3'ni aldı bilen alırsız, onun kendini azraf vakit etkendikken A1'a zıncak kısanız buldu.
3: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
5: Tor işilti batkanı kıytı balsa, işçiniz pişamdı.
6: 21 yüenge etken çay seti velip içişki kosukınız ağırımdı.
5: Okuş bitiriş pesi de, pol ticaretinden epçil çağrıs geldi. Şincan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkanlar Universal Menfaat Yürüyüşlükü'de Önsün Aylık Kartısı. Çay işçimlik belirtidin halıganını talih alaysız. İşçimlikini halıgan çiçip torgu ravan çıka alaysız. Tezdin Şincan Telgrafının ticaret sağlığı verip icrim.
7: Abdumobil aydıgende HK işçim, rojinizni urgutun. Brazlı yedin keltürdügen bu alana koşulga. HK işçimlikini içsiniz. 6 saat geçe rohiniz urgup durudu. HK işçimliği, işçimliği.
6: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
8: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
6: Dada, emdi sen bulamdı.
8: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
8: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.

0: Evet, paydınlık kılınla.
1: Buldu rahmet.
0: Veyli veyli diye anlıyor ki.
2: Çocuğun
0: bir fadın.
2: Oldu
0: makul.
1: Ballama şu fıçır belgende biz tayarlıkını yakışık kılıyor bu radyo. Başka anlıyorsan rahat anlaşacaksın. Şimdi ama veyli veyli katarlık bir türküm. Ağlı dostlarımız derizden azırak çıkırıp bir 10 sekund 15 sekund tüketsizler o fıçarını. Şu an bir süzük belgen basanlar. Başka ağlı dostlarımız mı rahat bir ağlı basanlar.
0: Şu an?
1: Elik rahat bir işleydiğen işle adamga hakikaten bir bak duygusu bir düşündük bu.
0: Doğru.
1: Bir kıl rahatlık ilgi de yaşayışına arzu kılışlar bu.
0: Elbette.
1: Mesela şu ağlı dostlarımız mesela ne ait süzük avazlar basa kancılık huzurunuzla.
0: Oy pek huzurluğumuz yenimiz çıkart gidek huzurluğumuz.
1: Şu rahatlığının özü bəxit dediğin bir gap var. Şu an başkalağı rahat duygu beraydıysanız bozum şu uçurlanı mı nâyeti süzük bəgən basanla. Küçükkeni bir təlüğümüz cümə alın.
0: Doğru. Hem de o hazır yaz vaxtı mı? O aynakların çürü et mağansıyla uçur bəgən dostum azıraq çıxırıb etib şauqunsuz alatı. Demek ki o bu de. Məxsiniz şu. Hazır mən Qoyran Jonsin tərəflərdə, mən Qoyran Jonsin Longton yollarında azraq tozuluş bəkən, Vüye Guangcheng ətraflarında muxtarının uçuyor.
1: Buldu. Oqsud yambur yok deyip xoşal bir anlıqcımız.
0: Biz mu bəkən bək xoş oğana, mən küllük mü tutmadım hətta ki.
1: Oqsuda, Oqsuda, Qashqarda, Oqşaş ki avara ya, avar tutup olup, yiyin azraq yambur yok deyip. Deki yukarı temperatura biraz yukarı genem de. Sel sığrak yağmur çıkası oy bu neyimizde deyip kalmağın acı mı?
0: Şu.
1: Temperatura biraz yukarı gen.
0: Bunun okşaş gülcüdüm şu, bortaladım okşaş, karmaydım o. Ama tutuk bulup ki azraq yağmur yağdı gen ha?
1: Yağmur yağdı anca ilaşıyor ki. Yani dostlarımızın ki fışırları kırsak. Vüye Guangcheng atrapları da ne oldu?
0: Abay digen de.
1: Maşıncık.
0: Maşıncık. Ablikim Veycan Gekla. Ha, yakşı.
1: Rostam, üçüncü büyük kayıttaymış, üçüncü büyük kayıttan da keyif yedim. Bak yakşı görme dedi. Kim yakşı görmeydi ki tam Rostam?
0: Şunu bizim dediğim bir nimimiz var. Üçüncü tok, deyip koşuk istediğim bir ilanımız var.
1: Mana, mana, mana.
3: Üçüncü tok, üçüncü tok, üçüncü tok.
4: Üçüncü tok. Yol, yol, yolunuzda.
5: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Okşaş bulmaydı. Onun da ıllıklık var. Pozisiye var. Yüksek var. Anlavatkınınla 107.4 Senet Radyosu'nun yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah.
4: Biz Emrah.
5: Biz Emrah.
4: Yolunuzda.
5: Biz Emrah.
6: Biz Emrah.
7: Biz Emrah.
8: Yettinci ayının 31. günü, 8. ayının 4. günü geçe, 26. növetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayiti Körgezmesi, Şincan Halkıra Yığın Körgez Merkezi'de ötküzdü. Harbi Şimal Rayni Organ Terap'nın bir derecelik bayraktar otomobil körgezmizde 60'dan artık danlık marka, 800'dan artık otomobil tipi nak meydanı cem boludu.
9: Otomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım buludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik otomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, otomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fırsatı var. Yaxşı otomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan Xalqara otomobil körgəzmisi kilin.
1: Yollarınızda
0: biz Hemra.
1: Kaderlik anlı uçula yollarınızda biz Hemra programımız ne? Ak mervayit un zavutunu kollap kelevatkan biz gokşas silah gokşas istimacılar minnettarlık bildiriş. Ve biz gokşas silah gokşas istimacılarının sağlamlık için damlık tırşıvatkan ak mervayit un zavutu ak mervayit un yağ gürüt açık sorular bilen alayı talep kılganım.
0: Yana sağlam qızalanışını, sağlam ozuqlanışını təvsiyə qığan, şu məqsəddən nurğun məqsulatlarını bazağı sağan, okyanus şirkti alayda tələb qığan, Okyanus şirketinin ki mahsulatlarını nurgun anlayıcılarımız istimal kılıvatkan buluşu mümkün şunda mı? Eğer fakat...

0: Ага, бүгүн кыра тынык.
1: Болу да.
0: Тынык мы ятмай жүрүп атыды.
1: А, онда
0: асыл. Кыра жык демекке.
1: Ошондо окшойт. Бопту, бопту, топ кызык кырып керектен деген жакшы.
0: А, бүтүлү битей демекчикенсиз да, бопту, бу кайрат кылың, а? İlhamnikin dediniz mi?
1: Yok.
0: Ben bu yolları koşulun işte maşallah köp tosuluş yok dedi İlham.
1: Benim bir dostum paravasını ilip 3 ay boğanda yolu kelkün kipkiti sebebiyle Gavsu bilen kaytırgan bab kılıp iş meydandın yolunu cık bölümü geldikten Gavsu'u tatürü çıkıp kalan. Şunun bilen bu paravası bıraklı ölgen dedi. Numar tatürtke 500 metre aralıkta. Yolunu menip kendini kaytıp doğru yolla menip öyü kaytıp gegen. Katına sakçı çoğatırın çakırtı paravasıya mı da bu kılmış cevap veriyor. Toğru kıptı Kasımcan. O 500 metre emez 200 metre mi men ışkı bambaydı. Bu ışkı men cevap versem katına sakçıları top doğru kanun bu işi bırakır kıptı. Yukur süratlik taş yollarda karşı yolun içinde men ışkı bambaydı. Eğer çüşüş ya ki çıkış ıgızdan ötüp gitken ahvalası da optimobilini kaynağı katı kaytır ışkı bambaydı. Aynı vakitte şu 13 gün numara bıraktı atılıp gitti. Demek bunun belgen ceza naydı. Toğra hem ölçemlik
0: var. Manda çet kalktı da çok yakışı tehliva ki ağınınızın ki katına sakçıları baykap şu vakitte de tosup devamlı yürüyüşünü ama cerimanı kılıp manda bir ibret kılıp kaytırıptı. Eğer onda bulmağın vakitte de manda tehliye kemige vakitte de karşı taraftan bir maşınki kaskanda oldu komuydu koydu. Bağımı yok mu deyken hep adam şunun için manınca seliştirgen vaxta da adamın hayatı yitildiğin nesi yok, bir kettim kilidiği hayatı yitildiğin nesi yok.
1: Mesela paravası öldü deyip de, paravası ölüp de. Mesela çok katnaş hadis yüzbegemiz kanda bulattı Kasımcan.
0: O paravı diyenim lazım kılmaydıgan iş yok de şu.
1: E bunu çok çok kılma bu, herkes olup yan bir sebep yakımıza iş ağırtırgan iş emez bu katnaş saksı doğru kıldı.
0: Doğru katnaş saksının kığını.
1: Kanun boyunca bir taraf kıldı onu. Şuan bu sualını bir yerine yapacaksın, o zaman soruyoruz, yok diye ben anlayacağım.
0: Ama pırav doğru sorgallam, hele bak ama seviyemi iş kılıp kırgandı, keyfiyatlar hazır yakışık yaman ama pırav aldığında apam hazıra koş ol diye de uçuruyor olabdı. Mizyazınız özgürtü yitip sizde şunun kırgandı ha?
1: Özgürtü, apınız gıdan eğer anlatkansız, nemkısın, bir yıl kara baksın mizyazınız ki. Yani bir yılın şirini ançımınca karışılışıdığan, onun kendiliği...
0: Şu mizyazınız bulduğun.
1: Anda bu işler olsa, yani bombaydı hocam.
0: Yani kaplan.
2: Akama ötmüşlüğe doktor Hasan karıştırıp lan hoğa, sızılığa, karatmanga yaşamışlar bekletine.
1: Buldu rahmet. Devamlık programımızını doğru arkalı anladığına şevket. Davalanları yasacılığa yakışma, uzun bu görüşme gülüldü. Şunda buludu.
0: Babasınız görüşme oldu.
1: Adamla ensirt koydu bir şevket mazır yok abla.
0: А тоша мені деген аңлығычымыз ма? Әмді мау немін такси чопырлар ма? Өздерінің әкваліға асасан іш қылды әмес ма?
1: Шындар.
0: Бәк чарчап кеткен әкваласы да азыр. Немін қылды қо? Қайыз күні ма әне илан қылдық бір үшчүріне? Чарчап автомобіл әйдешкі болмайды, сигнал берді, бұла дәм алуды.
1: Шындар.
0: Шуңа бұ автомобіліне бұлып мұмайлық yolucu тошуш ticareti bilen, kesme bilen şugulundukalla herkes çarçap, optimobil çarçap durup, ey değme desim ey değil olmaydı. Optimatik signal verip durup ey deşini çekleydi şundan dem alıdı, aramayıp durup ey deydi. Yani ayka yayı peyda boptu o.
1: Anlayla.
2: Bak çanlayanın aldı suyunu aldı ya, tuzlap getirdim ama mevlut malum cözüme de kaydarak yakışma. Maalesef radyo anlamayı acayip tıklı ya.
1: Şu.
0: Yakışkınlığınız cuma radyo anlamayı.
1: Şevket gündüzü demilip keçisi işleydi, o ne meriydi?
0: Şevket de o.
1: Şevket özüm ha. Özü.
0: Ha şu. O kimden o ne demeyi?
1: O kimdisi buldu?
0: Biz bu mesela ne demeyiz? Müşk yapılak şey peranlanım, oyluş kalımız.
1: Hani ki çırak ne olmuş?
0: Çırak ne oyluşumuz? Hani ki o kimden?
1: Kimdisi Şevket Hüseyin deyimiz
0: değil mi? Ha şu.
1: Üydekiler mahsus mu şirketi atıp tokuğun tepişmek bu. Beni bilem de bilmem de deyip kıkan biz böyle aldık de.
0: Şu. Kaplan.
2: Akama
0: ötün. Abayki gepken ku ha.
1: Çındak.
0: Abdurim kake kılın ha.
3: Karba azat diyor ne? Mavcun Fatih'in kısım kralının harbaylarının yazdığı çatın yıllar var.
1: Makul rahmet ha. Yine.
0: Çiçan yar körüknin ki, çiçan yar demek ki, ama Nanhuan Gaucağı çıkan zada okuşumcu oldu ama Guanghui körüge çıkışta pek tosul ketti de, ekber kurban isimlik anlıgıcımız uçur verip de.
1: Ama atış birinci güzelsinler, 9 yan kılışkı gayret kılınla demek.

0: Mangla demek ki ulan demi bir şeysinde bu dem özür dem kız
1: Dem
0: kız dem alırdı ki.
1: demalı da.
0: Lakin 9 köy pulunu sizden 880 köyüsü 9 köy kılavatkanız yok mu? Atış güzeli.
1: Komşunda da kimden başta ku bayağı kanlı on koy kamlaptı başta bopta.
0: Atış güzeli.
1: Ha.
0: Siz güzellikle meblağ sanmaysız belki. Şu yan çıktı pulağa baktır hani kendin salatsız şu meblağlarını güzellikle.
1: Шахрух дия алынгычымыз Доңхужи бәк тосыл кетип тустамла дейді ғой.
0: Доңхожи ма адымызым шу дамлы қаш шарқ айланмадан кепіл Доңхожини түші демес ма? Чи жаң янны дедік ма? Чи жаң
1: Яқ дейм, а
0: янды
1: дедік дедік.
0: Нан хуанға ожағы шықырған алықы бір яулың санның қешеді ке. Көрік ба қош бәк тосылып то дейді. Пайдалынып қалайды жима алынғышларымыз.
1: Şirketin kaydemez ki cuma tepişmekten cevap
0: ne xsiler ya sizler ya ya kimiz emez
1: ya siz ne dedi siz ne Abdurim kaka kına
0: ya şirket ben bir tepişmek dayım daha sen tepek Allah işki çıkan da beşik kiydu işten çıkan da putuk kiydu o neyim
1: Kim tapı da bunu? Anuşla tapa?
0: Anuşla tapı, şavket tapsın.
1: Ha, şavket tapsın hem sen.
0: Işık çıkan da beşik giydi.
1: Ha.
0: İştin düşken de fıtık giydi. O ne mi? Cevap bak, külmen la bunun ki.
1: Külü de kayışamaz.
0: Külü de kayışamaz bu.
1: Ayıkı, yayı.
2: İnsan bu, etkiden ki yamgını da kaçır pekası uzunmam bu dayına.
0: Ama azırak bir çilek çıkıp koygan apır pereyimi, ayıkı, yayı. Adam ballarının tapancısı, ballarının su tapancısı mı? Açtım koyup da bir bir anlık çeçip oynamam size öyle gibi. Min kuacı tarafta maşilla köp dedi. Vay ballı ustik ya. Ya ballı bir ne demeyim ben. Şavket tapsı değil mi babamızı? Ma ballı, bek yaman ballı ya.
1: Şu şu ya.
0: Ne?
1: Oralı oturduken size tep bağlı.
0: Bırak ettim mi tapa mı sanla hoşup kesek ama.
1: İş bu tepa tapa mı kan kıyapat kırvağan bu sanla mı çu?
0: Aa bu halcan bulan bu. Mermer şirketinin kurgucusu azon.
1: Atış güzeli.
0: Yar atış güzelim ben ki. Yaman ki ama valla.
1: Bu iş tepiş maktan anlap çoğun oğan da hemiz.
0: Mahmut Aga deyip armanca deyip ben Mevlüt Akınız mı? Şamban Hoşaban deydim o. Kaşkaydık adukat Mehmet Rusu. Tepişmakla cevabı kalem buldu. Nurgun ağlı kuşlarımız tavır tepişlerdi bana.
1: Adıyla küllük tep koyup.
0: Cinkay ben daha ne aldırık yollam Ravan ki birinci numaralık taksiye rahmet.
1: Makul. Şamban Hoşaban şu işli demek için de buldu.
0: Şavketten başka hemiz anlap yaptı ya.
1: Ha, anlap tipi doğru tip oldu.
0: Mennin bilme ya, ben oldu İbrahim de bir yollap koyuptu.
1: Şavket mi?
0: Ha.
1: Tepişmak tapanmaydı kan balıken de bu aşı, aşı tepişmaktan başka.
0: Ama biz basak bek tip aladı bu.
1: Aşı tamam, bu yeri yakışı.
0: Aşı yeri yakışı.
1: Ha.
0: Yakın bay barımız.
1: Ha.
0: Rüyaladın tip. Kip opsan o de. Sugurta vakti yatınca da 5. gün tosip ki ben unut kaptım kanda kalsın gerektir. Maşin toktun. Maşin derhal ekriyordun. Ama hazır mı elektronluk sakçı sürat tatış aparatları bek periklandırdı. Eğer sugurt siz aydıgan bulsanız aç sugurtun ki işke sıvı ceriman töleyiz ablikimize çakçakı mı diyem. Kanda kalsanız gerekliken depredik şu Abdülmobil'in aparı toktu etip derhal bir gün sugurt eylem. Sugurt alsanız eğer saat neçedi küşke iyi bulundu. Mesela eğer yatınca da 7. gün ettiğen küşke iyi bulsa eğer maşap Abdülmobil'aydan. Bu musa 1050'lik sigorta sigorta ilişkiniz doğru kelib atgan bo'lsa 3000 yuan jarima to'laysiz juma ana.
1: Hasilini pa?
0: Hasilini shikast to'lab ketsiz.
1: Nurga qilgan
2: Nurali. Men ham o'tib chiqmoqni to'xtadim qana.
1: Yaxshi qilibsiz, yomon kelsiz mana.
0: Voy, sizlar emas, boshqa nurg'on do'stlarimiz deb qopti.
1: Arxonda avtomobillar ko'p ekan ha.
0: Shimoldan janub qadaydi. Bayamqi onig'ichimizga baga uchirish o'xshaydi. Arxonda shimoldan janubqa.
1: Мау өрі етінеді, оу-хуу, Nem bayım ağa Guanghui körükü çıkıdıgan koşumcu yol 5-nji körükçi tosılıp ketipdi go bu Mevlutka. Nemiş o kette bu?
0: Onda siz oyatta meni saklap tosalız men berip. Keşke sigorta kılalam dedi. 13 3 9 62 66 66. Muştan bir telefon kıpır ne? Ablikimcan 13 3 9 9 9 okre?
1: Doğru.
0: 12 66 66. Muştan bir telefon kıpır ne? O bu musun? Maşinle çok mu apırıp toktuydun cuma anlığıçımız? Bu musun? Al elektronik sak sürekli atıp kıyıp kasa buna amal yok.
1: Buldu abay birisi bir yumura vət bəgən tığı məhlud isiniz kəldim o. Ben o vətdəydi qayırı gəcə dəvətməy mən.
0: Aşında mı ki? Hidayat kız kaşkağı verip öptü de mına.
1: Uyuyo, çakkan
0: o. Donkuğunun aldırık yolladı, abdumabullah köp, lekin tosuzlu şöyük dep.
1: Şatıgı derya.
0: Vay vay.
1: Külkesi canan dep, oynağın türüktü de, şatıgı çömü.
0: Mağa vədi berip, aka, öyden talak çıkmayma, çoğunla karayma digen. Donkuğunun boyu nimbakya bu kızga.
1: Şündeyme.
0: Yey.
1: Kim mi de otamayı?
0: Keç berilip la ya da donkuğunun boyu da oynağını şok şok oynan reşat kısı ba derya boylarında.
1: Donku boyu da da.
0: Ay baptı. Ay taşap mı kedi de bir gün tügü de günüm bir gün tügü de ma. Görüm ötegim de. Ekip oturup hani kendine. Seyğin kansız.
1: Rızı. Demaz şunda tez ötüktü de.
0: Vay onun gibi
1: de kımam. İşlegen de asla ötken bile.
0: Bağdın mı bağmadın mı deplik alada. Yumur tapaylı.
1: Aşu kim şu abdikirim lirikte. Hüseyin akam diye işi var.
0: Ben Hidayat kızma kaç kağına naksına onu kaçtırsın.

0: Şuna kadarlı kanlıcıla. Hisam kamdan Abdülkerim'e, Hüseyin'e kamda plan.
1: Şunlarına. Tüvenge uyun kuyukalı düşürdük ya.
0: Kaşkaya gülleyle baktım. Kaşkaya. Kaşkaya'nın anaksırı çıkandı. Hisam kam tüvenge uyan kuyukalı, kaşkaya uyan kuyukalı çöp. Dostlarla görüşüp bunu bunu kılayıp tutsa.
1: Ayol.
0: Şuna olan bir ayol ki hep Hisam kamı deydikken de.
1: Ucu, ay İsam kamının ki oturuşlarını, ay İsam ka.
0: Kandere kalın.
1: Ay tizlik, özür tizlik dolu mu?
0: Obden, obden.
1: He, mana, yeni görüşüp kaldık deyse.
0: Şunda umma
1: bu. Buldurum bir kege nesle. Kege vakları deyme, bilik kavap, amma şu, nurgun kavap, polo, gaz şorpları ya, digendekilerini bile, taz miman kığa nesle ne?
0: Kim o?
1: Oy, men. Men bulma.
0: Ya.
1: O şu mok mok yüge ya İsam ka.
0: Ya taza isim kalan mı dedi?
1: Anda demesle ya poplu unutu kasırı bombaydı.
0: Fakat isimge
1: alamadı. Ama biz mi uçtamak aldım deyim şu vakti duyuyoruz ki çıkak uzun memes ma. Unmağın unmay.
0: Ötkençli keginim kegen. Ama taza isim diyor sılının miman kaldırı cümle.
1: Vay. Bulap da ya bu kadar unutu kaldık işleri olsa. Manda bir dizem isir kilerim ya şu vakti sıldı. Güz koyu bir ötünü hakan bir işim bari. Şunda oldu.
0: Mani kaydı dizle.
1: Vay şu çağda bir güz koyu bizim lazım bu kılıp. Berip duram deysam ka desem işki yalları qarap yaman bir tesi bəgən likin bəgən silcuma.
0: Onda olsa isimki geldi.
1: Buldu
0: isimki şunu berip deydigen ma.
1: Yok mi? Mıyımda desem isi kilemke miman kıgınım depço.
0: Ya taza isim diyor.
1: Mıyımda kılgın maydı. Bulat da onda olsa.
0: Ras bəgən ma.
1: Ya anda disle bu maydı isim ka.
0: Onda olsa sizin fakat tonuyamadım.
1: Meylemse.
0: Anda kımay, eğer rast bir ötnağın buzla...
1: Ya, anda işler bu mu de?
0: Muşu, bütün Kaşkaya halkının aldığı tonap verme.
1: Vay, Sılman, çakçak kılına. Ben çakçak kıp koydum değil mi?
0: Vay. Öcep yüreklerimle pokuldu tübet gelintiler de.
1: Bu işlerini kılıyı verse İsamka, ondan sonra uyalarını kuyuyu versin cuma.
0: Makul.
1: Makul.
0: Mani Mehrigül hanım.
2: Rahmet, tapam mı dem? Açtığım gelip tapam mı? Sırma herhalde. Tonu samsiye kurtardım ben.
1: Tonu samsiye kıpma?
0: Kalem mı tepişim? Cevabı, cuma. Hazır maçtan bu soru tanımak istedim. Kalık sorusun, soru da becerik olasa bana telefon kan basayak. Bir numarın depegen tıkkı emes mi ama? Açtığım alaklaşmadınız mı? Ablikim. Ablikim.

0: Yerlik 2000 tonluğu yetip, boltır kuşu mezgildikidin 8 bütün 10'dan 5 prosent açtı. Bu yılın aldığı yerimi de, Şincan Tömür Yol portlarından ötküzülen mal 18 milyon 657 bin tonluğu yetip, boltır kuşu mezgildikidin 9 bütün 10'dan 2 prosent köp oldu. Cungu Avrupa Otur Asya nöbetçi poyizdin 9459'a kapaletli kılınıp, boltır kuşu mezgildikidin 6 bütün 10'dan 7 prosent açtı. Türlü körsetmişlerde bir dek tarihtiki yeni yukarı seviyeye yartıldı.
1: Stansımız Xavri. Abdonum rayonudaki er derecelik halı kurultu vekilleri, bütün memleketinin dikkancılık, çarbıçlık mahsulatları, muayim təminat bağısı barbaqlış nişanını çördəb, çarbıçlık meydanı verip, təkliflerinin əməl edişi, Şincan çarbıçlıqı bütün kəsb zənciri derecisinin öz şüge törtkü boldu. Şincan, Şampin Meiyang Pen Texniki Çeklik Şirketi Texniki Bölümünün müdiri Çoğu Xuncun mal doktoru keldiği süpsta mutaxassis çakırdı. İlgiri koyu ağırıp kalsa təcrübisi tayınıp doğru sitip alattı. Hazır torudla keseldik toğırsı məsləhət sonra yalaydı. Abdonum rayonluk xalq qurulduyunun vəkili Ürümçü şəhəri Meydon rayonu Yongşiyan Koçu Başqarmısı Partiya Xizmeti Komitiyetinin muavin şucisi İlyar Ənvər tonuşturup mındaq dedi. Yezlardaki birinci səbdə mal doktoru yanlı kəmcil, baxmıcıla yuqumdun müdafiə yelinişdə yoluqqan məsiyelisini tez bərtərəf qılalmaydı. Vəkil İlyar Ənvər bu məsiyelini közü tutup, bu yıllık abdonum rayonluq işki yığınğa, Şincanın çarbıcılıq, baxmıcılıqı da kesəlliklərinin alınılış, davalaşqa, sünni əqildin paylınıb yardan beriş və onu kollaş toğırsıki təklifini sunğan idi. Onun təklifi münasibətlik tarmaqlarının əhmiyyət berişi gerişdi. Abdonum rayonluq çarbıcılıq pəllər akademiyası mal doktorluq tədqiqat oğrunun başlamcılığı da mal doktoru kəldiyi süpsi işki kırıştırıldı. Çiğ Xuncun mındaq dedi. Bu əbdi dalını işlətkəndikin təcrübə xanının analizi arqılıq doğrunu dəl işlətib, qoğuzun əybuluş nisbitini 95%-dən aşırdıq. Kəsbini tərəqi qıldırışda həm əməli məşğulatki qiyin məsiyelini həl qılışqa, həm tüzüm arqılıq kapalətləndirişki doğru gelirdi. Abdonum rayonluq xalq qurultuyu daimi komiteti bütün memleketinin əla süpətlik diqqancılıq, çarvıcılıq məhsullatları muayim təminat bazısı bərbaqılış təlbini çördəb, Abdonum rayonunun çarva öy quşu soyuşunu başqırış nizamını özgərdib, ənənvi çarvıcılıqını zaman veyləşdirib, dərəcisini özdürüş yolunu texmokin aytdi. Abdonum rayonluq xalq qurultuyu daimi komiteti yez iyiliki və yezi xizmeti komitetinin muavin müdiri Ali Mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Abdonum rayonunun çarva öy quşu soyuşunu başqırış nizamını əlalaşdırıb yüksəldirib, aqıl soyuş və bütün cəryallıq mənbəsini sürüşdürüş tüzümünü takamillaşdırıb, yürüşlük nizamlarını özgərtiş bilən aqıl çarvıcılıqı dair məxsus nizam çıxırışını mas qədəndə alğı sürümüz.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldığı yerimde Abdonum rayonunun arkayız caylarındaki bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları dikkatini tor ve mektep etrafı da yemek işmek, göç mesulatları ticaret bilen şugullundan noktuluk orullarını merkezleştirip məhsus tüzep baskuşluk münümge erişti. Yakında Manas Nayası'nın bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları 3. taraf tekşürüş aparatı bilen birleşip Kengsivat Menziyer rayonundaki aşkallarda evriş gelip tekşürdü. Hem de sayahatçilerge yemeklik bir xatırlık savatlarını sözləb verdi. Liaoninglik sayahatçı Shen Jin mundaq dedi. Yemeklik materiallarını nəx meydanda aşkarı tekşürdü. Biz görüp durduk. Mənzir rayonunda tamakını xatırcam yedigan bolduk. Kengsivat Mənzir rayonundaki ticaretçi Ma Wen Chao mundaq dedi. Yemeklik materialını kirgüzüş, pişiklaş, tazılık alqısını çın tutup, sayahatçilerge xatırcam istimal kıldığan, xuşal xoram oynaydığan şaraiti yartımız. Kutubi Nahiyarlık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi yakında, yukarı temperaturlu qavarayıda yemeklik bir xatırlıgini məxsus təksürüş hareketini kanat yedirip, soda saray, talla bazar, kolaylık dükkan, aşkana, pişik, tuzlanğın yemeklik dükkanı, soğuk içimlik dükkanı qatarlıq orullarda, yukarı temperaturda asan buzulup, süpüte özgürlüğün yemekliklerini bir-birlep noktuluk tekşördü. Bu yılın aldığı 20'de Abdonum rayon, alak doğru bilen Ocaq 5-ni körgeli boludgan aşkanını birleştiriş, tiz yetküzgüçlə köşmü karabul boluş qatarlıq mazaret kılış başkuruş endisiye tayinib,

0: 19500 ticaret asası gevdesine tek sürüp, ticaretteki belgölümünü kılap yoşurun, kalaymıkan ehvallarını ünümlük tüzledi. İnkas kılsıl tekşürüş faaliyetini 261 meydan ketim kanat yedirip, 30 yemeklik türünü 41 bin Türküm ketim evreşke elip tekşürdü. Atanım rayonluk bazar nazarat kılıç başkuruş idaresi, yemek işmek, yemeklik başkarımızın muavın başlıkı Şü Cu Di mındak dedi. Süpülerini 720 ketim, torda yemek işmek ticaret kıladıklarını 25.476 ketim nazarat kılıp tekşürüp, bütün Atanım rayonunun tor yemek işmek ticaretini kalıplaştırdık.
1: Stansımız kabri. Bu yılın aldınkı 5 ayda Kumalı şehirdeki 32 Jabduk Yasımıçılıkı Karkansı orundağın sanat umumi mesulat kımmeti 3 milyar 520 milyon yuan yetip, bultırkı şu mezgildikten 46.8% taştı. Artörük Sanat Bağcı rayonundaki Şincan Yunda Yen Energiye Çeklik Mesulye Şirketinin zavudu da maşini üsküllü tez süratte aylanıp, işçiler kuruluş muddetini çın tutup, çöcek, mori katarlıq caylarığı yetküzüldüğün şamal elektrik üskülleri zagazını ciddi işlep çıkırıp atlattı. Şirketinin işlep çıkırış planı Maksus Kadimi Jia Zhiming muhbir gımındak dedi. 10 megawattlık generatordun 1-20 günde birini işlep çıkırmız. Hazır bazımızdaki işlep çıkırış lingesi asası cahattin toynu şaltıda turbatıdı. Nöbette, Kumul şehrinin Jabduk yasımcılık kesbi, şamal elektir, yorukluk volt, energiye saklaş, yedrogin energiyesi katarlıq yetçun sahanı kaplap, şamal elektir Jabduk kesbinin kölümek cahatta Şincan boyca birinci orunda durmaqta. Şincan, Çenyuan Şamal Elektri Üskülleri Çeklik Şirketi dikkatini Şamal Elektri Munarı Silindiri işlep çıkırış ve yasaşkı merkezleştirip, texniki özgertiş ve işlep çıkırış iktidarını kengaytıp kuruşunu sıcıl kanat yaydırdı. 2025-li karxana 200 milyon yuan yakın məbləğ silib, işkinci kararlı kuruluş türde çoğun tipki Şamal Generatori Munarı Silindiri işlep çıkırış liniyasının altını yendin köpeytti. Şirketinin baş direktörü Zeng Zhaozhi tonuşturup mındak dedi. İkinci kararlıq kengaytıp kuruşta birinci karardakiyge seliştirganda dərecesini omum yözlük östürdük. Birinciden optimatlaştırış dərecesini zor dərecede östürüp, çoğun megavatlıq, çoğun diametrlıq munar silindiri işlep çıkırışkı maslaştırdık. İkinciden işlep çıkırış önersen etini omum gözlük əlalaştırıp, işlep çıkırışının iniklik dəriyetisi və masulatının mukumluğunu texim yukarı götürüp, işlep çıkırış iktidarını zor dərecede östürdük. Birinci, ikinci kararda pütüldey toluq işlep çıkırılgan ahvalda yıllık işlep çıkırış iktidarımız 550 yürüştün 600 yürüşkici buludu. Nöbette, Kumul şehri yılga 22 milyon kilovatlıq şamal elektrik generatörü, 600 generatör, 1320 yürüş şamal generatör kanıtı işlep çıkırış iktidarını hazırladı. Taraqiyat yerik planı boyunca bu yıl Kumul'nın şamal elektrik yadroluk zapçaslarını öz cayda işlep çıkırış önümü 90%'ki östürülüp, kesipçiyatta adli kuraştırılgan Kumul kuraştırıştın öz aldığı işlep çıkırdıgan Kumul yasımıncılıkıga halkış ilgir sürüldü.
0: Stansımız kabir. Qarmay şehri sünni akıl koşulgan hareket planını paal olgı sürüp, nöbette 28 kollunuş muhitini torgı çıkardı. Qarmay, Xungoshi Biobuyumlar Çeklik Şirketinin avtomatlaşkan işlep çıkırış liniyası da yemeklik yağları kaçılanan tunla, rətlik tızılgan bolup kaçılaş, ağızını etiş, belgi çaplaş, yeşiklerge kaçılaştığını ibaret, pütkül ceryan intayın ravan bolgaçka, adem küçük arkalık arılışının aciti yok diyerlik idi. Bu, Qarmaydaki sünni akıl koşulgan tuncu karxana terminalını əməliyleştiriş görünüşü. Xungoshi AI körüs sezgüs türde, açlık yağlık danını ənənevi usulda pişiklaş üskünesiye, o akıl köz ve rakamlık meni ornatılıp, oralmını optimatik türge ayırış, oralmıdaki yetersizliklerini birme bir tekşürüş, miktarını əməli statistikilaş bütün tertibde, ademsiz meşgulat kılış əməlge aşırılıp, işlep çıkırışını başkırışını rakamlaştırışki yüzlendiriş ele geri sürüldü. Şirketinin baş direktörü Yue Junbo mındak dedi. Hazır türge ayırış doğru bolgaçka ünüm başdı. Mesulatının sallıq məlumat boyunca udullıq tanşağı batımız. Qarmayının akıl hesablaş küçük ölümü 20

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq sehnisiriki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas dalışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqı meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye ve sağlamlıq programısı.

0: Qadirlik dostlar, tən tərbiyə sağlamlıq proqramımız bugün öz qırandar məzmunlarını mücəssəmləb diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxtırıb alışınlarını qarşılamız mən proqram riyasətçisi Örkəz Sultan.
1: Hörmətli radioyanlıqış dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızın alışınlarını qarşılamız mən Zülfiya Abdiqadır. Qadirlik anlıqçılar, yeni bir haftadan başlanğan barlıq işlərinizlə özünüzlə oylığanda gözəl nəticəlik bolsun. Tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızdankı bu haftadan başlanğan vaxtıda örkəşikimiz huzurunuzda xidmətimiz qənə barlıq radio anlıqçı dostlarımızdankı avvalqıdak proqramımızı yaxtırıb anlaşını bu dəqiqələrə qızğın-qızğın iştirak qıb verişini qızğın qarşı alırıq. Bizdankı Vision Spa-mızın nömrəyi
0: XG1074 FM.
1: Şunaqa anlıqçılarımız Vision Spa-mızın nömrəni isinglar tutub ağaysızlar XG1074 FM-ni qoşub ağaysızlar. Onda o'zingizning o'quvchilaringiz uchur berishga tamishlab o'tagan bo'lishingiz mumkin. Davomli quchoqlaringiz berib turishingizni joy-joyladin, yurt-yurtladin, yo'l qatnash uchurlari bo'lsa bo'lsangiz bo'ladi. Avariya uchurlari bo'lsa bo'lsangiz bo'ladi. May qochilash, gaz qochilash qayta uchurlari bo'lsa bo'lsangiz tamoman bo'ladi o'quvchilarimiz. Onda o'zingizning o'quvchi do'stlarimiz qani biz kelgusi 3 kunlik avariyalik ma'lumotlarga bir diqqatimizni og'dirib qo'yaylik.
0: Бұлды ере үрім чәріні кәлгісі үш күлдік аварайы қарысақ, 7-ші айның 6-ші күні кезеден, 7-ші күні күнзі кезе, хава бұлытлық болды кет, температура 21 селсия градустың 29 селсия градусықшы болды кет. 7-ші айның 7-ші күні кезеден, 8-ші күні күнзі кезе, хава бұлытлық болды кет, температура 21 селсия градустың 29 селсия градусықшы. 7-ші айның 8-ші күні кезеден 9-ші күні күнзі кезе, отырхал ямор егіп, кейін азырақ ямор өзгірейді кен, температура 19 селсия градустың 28 селсия градусықшы болды кет, осылар.
1: Mana kelgusi 3 kunda hamda temperaturada ozroq bir salqinlash ahvoli bo'ladi ekan. Eng xo'shog'ini 8-sinchda kechadan 9-sinchda kunduzgi
0: yomg'ir bo'lgan.
1: O'tdir hal yomg'ir yig'ib, keyin ozroq yomg'ir o'zgaraydi ekan.
0: Shunda.
1: Shunda bir yomg'irni sig'indik. Endi shaxsan shu urkash.
0: Xo'sh.
1: Kechining yaqin shu ozroq bir yomg'ir yoqqan bo'ldi.
0: To'g'ri.
1: Darizni ochib qo'yib yotgandan keyin biz yiz qulduq tarastiros yomg'irning kim shu shapilarini anglab yotdik. Mushu jimjit kechalarda yomg'irning kim shu tevishlarini
0: kishiga bir xil huzur berishlaydi.
1: Ajoyib bir yiqimliq bir muzikadan olinmaydigan huzurni ko'plagan kishilar
0: shu. Siz yomg'irga miroq kelsiz.
1: Men yomg'irga miroq. A qar yagi tus ovoz chiqmagan bilan yomg'irdan chiqqan kishi shuning miroq.
0: Belijandagan siz.
1: Kim shu bir hech bo'lmasa bir 5 km mangadigan bir odatim bor. Şu adetle boyunca...
0: Davunlaştır atam siz.
1: Uy, onunla gelmiş bir, hiç olmasa bir 5 kilometre mağdığın bir adetim bacı. Şu adetle boyunca...
0: Davunlaştır atam siz.
1: Uy, onunla gelip gitmeydi.
0: Şu, karısam bana sıra oruqla zılva bulup, çıraylıq bulup, kendikini bozup ya artık kadar ediniz.
1: Bana, şıkıp karısılamak
0: için. Tal,
1: tal. Tal, çıvık. Tal, çıvık tek de be. Şunun anlığı işte dostlarımız hem de şu başka çıkıp kaldı. Etti kendime şu yamgurla yığıp atıdı. Şunda hal etti mi? Tabiatın enerjisi nahit küçük buludu. Şu. Bulup mu seherde mu şu kuyaş bilen tan ornumuzdan turup özümüz yakış köyge mi işte nerket bilenle beden çınak turuş hareketleri bilen şuğullansak bu bek yakış adamı bütün bir gün acayip bir enerjiye verdiğim bir hareketken şu bu. Etti yani yamgurla yığıp atıdı. Karsam cık adamla çıkmaptı yamgurdan kokup. Ben küllük mamayı bakacağı çıktım. Күллік мұтытмай бақчығы чықып, чапанның біріні кейіплі чыққан. Үш айландым. Үш айлансам, оттар есаппілен бір айлынышымыз бірді 8 олса, үшті мә оттар есаппілен 5 километрғы жықын ел маңған болдым. Қайтып кәкіше чапанына сықсам су түшкеде көпті, лекен шында бір қыл ғозыр өчі.
0: Су мұ, тәм ө?
1: Су. Onda tələb kəsəm torşu yub qıplam yedim mən doktor qan kırp qalamı
0: bıraq sizgi küllü kətməydi çeçiniz şündə

komandası karşı taraf meydanda 0-3 bulup İli komandası yenilip kaldı. Turpan komandası 0-0 bulup Kumul komandası bilen tanışıp kaldı. Bunun bilen Şinjan derecenin taşkır futbol birleşme müsabakasının daimlik müsabakası bütünlüğe ahırlaştı. Şimalı müsabaka rayından İli komandası, Ürümçi komandası, Altay komandası, Sancı komandası, Cenevi müsabaka rayından Kaşkar komandası, Aksu komandası, Turpan komandası, Xotan komandası katarlıkla 4 kişili komanda katarlığa girdi. Müsabaka müsabısı boyunca Cenevi ve Şimali Şincan'dan cemi 8 komanda 7. ayın 11. gününden başlayıp öz meydan ve karış taraf meydandaki şallaş müsabakası baskıcıya girdi. Ürümçi komandası Şimali müsabaka rayını boyunca 2. bolu salaydı bilen 7. ayın 13. günü öz meydanda Cenevi müsabaka rayını boyunca 3. boğan Turpan komandası bilen müsabakalışıdı.

0: Onda sağlıklı dostlarımız programımız devamlı şevatıdı.
1: Yani bayan ki muşu derizin taşkırı futbol müsabıkası haberde yani dostlar. Şimalı müsabıkı rayında yani şimalı müsabıkı rayını ile canıbı müsabıkı rayında ayrım ayrım aldı tört kişilik kumandığı kırgelerdin. Şimalı müsabıkı rayında ikisi olsa İli kumandısı, Ürümçü kumandısı, Altay kumandısı, Sancı kumandısı. Canıbı müsabıkı rayındaki tört kişilik kumandı olsa Kaşkar kumandısı, Aksu kumandısı, Turpan kumandısı ve Xotan kumandısı katarlıkla dostlar.
0: Bir tüz düşbeydi oğanlı kocalarımız. Ona uzanlıqış dostlarımız, hani uçurlan berip sizler Qarapaqayla. Almas bir uçur berip tu. Yaxşımı, müsabaqa qayarda?
1: Yaxşımı, yaxşımı, müsabaqa qayarda oynılmadı da, rahmet deyip top meydanda oynılmadı da. Bu müsabaqalarımda her vakit, cay oxşumaydı da, dostlar. Hazır, hem de muşu 8 kişilik komanda müsabaqısı. 7-11 günden başlandı gene. Her cayden ki cay-caylarda ötküzüldü. Şununla ait müsabıka haberlerini biz gündelik vakti yetkizip durmuz. Şu an dekhtanla dağımlık, ten terbiyesi ve sağlamlık programımızda bulsun dostlar. Bunun başka ama Abdikerim Ustam'ın avazlı kuşarı varken. Abdikerim Ustam yakışı mı?
2: Yol havre, kimasa yolur yolur alan.
0: Oy rahmet.
1: Rahmet. Aman gül anlayıcımızdan yazma kuşarı varken yakışı mısın? Araya seçilir sizlerin. Belki yakışı görmen. Fıkıllarım, belki yaktırıp anlayın ben programlarında. Kuşarı yolup da köptün köp. Rahmet. Sizge güldürünüz rahmet.
0: Onda sağlık uçularımız yollarınla devamlı ravan bolsun. Ne an mühim bir hatar bolsun. Şu ravan yollarda yıkımlık köylerimiz sizlerge mirab olsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatna Sanat Radyosu'n berilvatqan Tantarbiya ve Sağlamlıq programmasi.
1: Tantarbiya ve Sağlamlıq programmas Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əpsi. Sılışı tinli masqaramda anıltıldı programımızın sılışı tin əpsidim anlışınlani. Qızğın qarşalı məz dostlar.
0: Onda uza anlıqışılarımız uçur bəgən silamı qarapaqayla.
1: Dostlar, iki uçurlağa qaraymız, uçurlağa qarsaq, AI anlıqışımız bir xizmetçi qıbıl qılış uçurunu yollab size. Bu uçurda yeni bir yemek içmek oranına bir neper baza aşıkçı kadın teklif kılış oyunuz balığını bildirip siz maaşı 2500 yen de 3000 yen geçe edip eğer de muşunda hizmet etmiş oyu boğan dostlar avukası Kaşgar şehir içi de bizle alakalı sağlam alakadar uçurlarını yollap besek buldu rahmet Badam taksinin yazmış uçurvaki yakin Dalı Bazırı Dalı Bazırı Kızılçırak'ta moto bile abdumbala sel müşu katnaş vakas yüz parayı kagan işte yüz bir kuaşla var yani şehir içi kara manganda Abdullah biraz köpürek diye uçurlanıyorlar da rahmet ha.
0: Müşu daima örkeş.
1: Hoş.
0: Müşu şehir içi yollarda na tez sürat mangdakalla bakı. Mesela işte her kaç aldırgan bu sakma mesela şehir içi yollarda net 100 metrede bırak ettim piyadla 3 mi yolu buludu
1: çünkü
0: şu yollardan bazenler 3 için şunda temsilip mangayma mangmayma deyip durga vakti siz yeniden aşı kuyunda götürüp gittiyken siz onda kısak bulmaydı her kaç aldıra işimiz olsun navada o ötümen deyip siz mangamen deyip bir ehval bu kapkasa

Onun aqiqətən siz mülçər qılanmaysınız. Haqqınca çöbəkə hayacalınıb, putunla maytəb qıstam turduğan bolsanlarmı? Sen özenlerini bir söyleyinler. Bunda ekvallah çıkışıraydı. Bulup mu muşu bizdenki memnun en asas korunu da birey. Ma fukancıya terap anlı koçularımız. Ağırlıkla nait köp olduraklaşkan yemek işmek koçuları bak. Kademli bir aşkallı bak ya. Uya da akıta ahallı bak köp. Onun üstü gelip soğudu şetik bak callan gaya. Adırapta manga vaktinizde siz suratını

0: Ha, mesela jiraklardan kepmiş bağçana aynıp ketedigallar ba. Şu ayet adamlar bekçik ütke vaqtı dikkat kalanlar. Üstünlarda aparat va. Abika adam beka bilmeydigallar. Her qanda vaqtta biz muş piyadla yolu ütke ütüdün piyadla yoldun manga vaqtımızda aparat bolsun bolmasın. O aparat bizge ilaqı şart emas. Çoqum aparat olsa yol verdiği aparatımız yol vermeydiği iş emas. Çoqum dikkat kalanlar. Piyada bilen muş ilaqı yol talaşmaqlar. Aqibeti yaxşı olmaydı.
1: Çınar. Dostlar iki aşırıla karamdık. Nurali iki avazlık şırı vakken. Nurali.
2: Selam. Berman 74 kaçtaydım yine şöyle.
1: Hoş.
2: Daha da daha aldık yolla hoş gelmiş kurama.
1: Rahmet şırınızga.
0: Şinfu hareketçe üzümden birini yollapsız.
1: Okşıgan hareketçe üzümden. He? Rahmet şırınızga.
0: Aldan kıtım nek deysem ürkeş zanlı küldük ya küldürdük ya şunu demedim. Hareketçe üzüm.
1: Hareketçe glas.
0: Hareketçe glas. Aldan kıtımsam ürkeş beni zanlı kıldı programını düşkendik. Mıştamı demdok, tepçe çak çak. Kınıma şinfu daydı, tün gün yamğur yığıp tazı hoşup ketken size. Kays günü yamğur yağsa, ne mi? Küllük mü tutmayma, yamğur yağğa yağı berip kesen bulat dedi geydiniz. Şunda yakıştırdınla mı? Şunda bopta ha daydı. Şu dedim o ha degen, şu 3 aylınıp boğucu 5 kilometrin cıkrak yolunu mangan buldum. Şu ceryanda hem de. Ben küllük tutmadım. Başkalar küllük tutup menip to aram bir yamğur yerişken de neme kılımız küllük tutup. Yülüp bakaylı. Şuna bir kıl peyiz oludu ki bu tuyguçu. Hoş. Abdurimcan'ın bir uçuru vakin.
1: Abdurimcan'ın iki uçuruğa karaymış ha. Abdurimcan'ın iki uçuru.
0: Tahtı bir şey uçuruyordu. Tahtı görük mü ya?
1: Yakışmışlar ya seçili Kaşkay şehrinin tahtı görük yolları koşu yönü işte Abdülmü Allah'a köp. Lakin tosluk ilişe efeleri yok. Tep uçuruyor. Yolup da rahmet. Ahet anlayıcımız iki avazlı uçuruyor vaken.
3: Hürmet işte burada da yol kevre.
1: Hoş.
3: Benim için o Pukan'ın çok güzel olsun cilerinin hep.
1: He.
3: Mütüven kip de oturuz Allah'a saç ettir aman ha yollar aman.
1: Rahmet uçuruğunuzga. İnan oldu ki gep beğenmeyi tırı aldı ya. Gep sele inak çıkmaya kaptı. Uçuruğunuzga rahmet. Bu da uçurdu beğendi. Dostlar amal bazı süzük aleti bir yollagan basak. Dostlar bundan bir malal bir paydalım kalan basak. Kuşa taksi yağın uçumuz. Yakşı mörkeşe Zülpiye Hanım. Kuşa da yol haberi. Kuşa Tiyanşa yolu garipti. Şerakat Tiyanço'nun. Tiyanço'nun oldu ki. Kızıl çırakta aptum bula köp dostlu şafaları bak kuşar hazır. Kumbaralık avarayı körülü boran çıkı atıda o şehrinin sırtı da körüş dairesi bir kadar tüven. Bir hatalıkın alay dikkat kıtma aile dostlar yapışırını yollaptı köptün köp rahmet.
0: Rahmet dostumuzga. Ondan sağlık uçularımız kinki mesmullahı öteyle. Anla vatkın anla bir 174 katına senet radyosun beril vatkan tenterbiye ve sağlamlık programımızı.
1: Tenterbiye sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni tarafı hepsi. Sılışı dinli maskaramda anıltıldı. Programımızın sılışı din hepsini manışınlarına karşı alımız.
0: Dünya Longsi futbol müsabakası Halland iki top kırgızdı. Norveçya komandası birge karşı iki netice bilen Brezilya komandasını şallı bitip 8 güçlü komanda Katar'a girdi. 7-nin 5-nji günü ötküzülgen Amerika, Kanada, Meksika dünya Longsi futbol müsabakasının 8 güçlü komanda Katar'a kiriş alqulguş müsabakası da Norveçya komandası keyin kirim meydanda Hollandtan kırgızgan iki topuğa tayınıp birge karşı iki netice bilen Brezilya komandasını şallap tarihta tunji qetim dünya Longsi futbol müsabakasındaki 8 güçlü komanda Katar'a kirdi. Harland bu qitim jami 7 top kirgizib, Messi, Mbappe bilan birlikda merganlar tizimligida vaqtincha birinchi o'rinda turdi.
1: Norvegiya komandasining Braziliya komandasi bilan bo'lgan musobaqasidagi yengilmaslik rekordi 5 maydonga ko'paydi. 4 kishilik komanda qatoriga kirish hal qilinish musobaqasida Norvegiya komandasi England komandasi bilan musobaqa qilishdi.
0: On mahir bilen musabakın davamlaştırgan İngiland komandası işkege karşı 3 netice bilen musabak uyuşturgucu dövlet komandası bolgan Meksika komandasını şallı vetti. Amerika, Kanada, Meksika dünya Longsi futbol musabakısının ki əmdala ayaklaşkan 8 güçlü komanda Katar'a kırış, əl kulguş musabakısı da İngiland komandası Meksika şehirdeki tentarbiye meydanı da işkege karşı 3 netice bilen musabak uyuşturgucu dövlet komandası bolgan Meksika komandasını şallıp 8 güçlü komanda Katar'a kırdı.
1: Bu meydan musabaka bir kızıl karta ve 2 nokta topka guvacı boldu. Bellingham aldıngı yerin meydan musabakada 2 top kırgızıp England komandasının 0'ge karşı 2 netice bilen aldıngı korunga ötüşüge yerden verdi. Musabaka devamlaşıp 54 minit boğanda England komandasının azası Brian Sweet kızıl karta bilen cezalanıp meydandan çıkarıp itildi. 60 minuttan kin 2 komanda arka arkada nokta top tepiş fırsatı erişti. Кейн белән Шимнес айрым-айрым алда Инглиз командасы ва

Meksika komandası üçün nokta top kırgızdı. Bu meydan müsabakadan keyin Kane'nin Bonavetik Dünya Longsi futbol müsabakası da kırgızgan topi 6'ya. Dünya Longsi futbol müsabakası da kırgızgan topi cemi 14'ye yetti. Keyingi aylama müsabakada İngiltere komandası Norveya komandası bilen müsabakalaşıdı.

0: Hürmetlik radyonluğuştuslar, anlavatqınanla 107.4 katına sanat radyosun beril vatqan Tantarbiye ve Sağlamlıq programmasi.
1: Tantarbiye ve Sağlamlıq programı Sinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarafı əpsi. Sılışı teni maskaramda anıltıldı. Tantarbiye programmasını sılışı teni əpsi dümanlışınlarını kızgın karşalımızdı dostlar.
0: Hoşanda uzanlıq uçilerimizde iqtanla davamlıq Tantarbiye xəbərlərdə bolsun. 20 yaşdan tövən qızla qoltop dünyalı və atalışış müsabıqsı axırlaşdı. Qırmaniya komandası çempion boldı. 7-ci aynınki 5-ci günü ötküzülgən 25-ci növətlik 20 yaşdan tövən qızla qoltop dünyalı və atalışış müsabıqsının axırqı kündükü müsabıqsı da. Qırmaniya komandası 26-ga qarşı 33 nəticə bilən Daniya komandasını yenib, bu növətlik dünyalı və atalışış müsabıqsı da altın medalğa erişdi. Mis medal müsabakasında Fransiya komandası 21-ga qarşı 24 netice bilen İspanya komandasını yendi.
1: Altın medal müsabakasında Avrupa'daki iki güçlü komanda müsabaka kılışıp aldın qeyri meydan müsabaka intayin keskin buldu. Daniya komandası aldı bilen numara ilip iki tarafının numar farkı izcil 3 numar etrafında buldu. Daniya komandasının vartari Nilsson'un ifadesi yaxşı bulup köp qitim Germaniya komandasının güçlü hücumunu tostu. Aldıq yarı meydan müsabakının akhirki 4 minutunda Germaniya komandası tez sürat hücum ve müdafiyeni almaştırıp numarda aldıq ötti. Hem de aldıq yarı meydan müsabakı akhirlaşkanda 14'ki karşı 15 netice bilen üstünlükne egildi. Kiyinki yarı meydan müsabakı iki taraf müdafiyeni küçeytti. Müsabakı başlanıp 6 minut boğanda iki taraf 17-17 bulup tanışıp kaldı. Ama Germaniya komandasının seferliki azırak boğaşka, onun üstüge numar ilişi muqim bolğaşka izcil üstünlükne saklap geldi. Ахырда ула 26-ға қарсы 33 нәтиже белән мусабақаны еңіп, 2-нче қатым 20 яшьтен төмен қызлар

0: Yaz pəsli ötki taş düşüş köp yüz birdiğen məzgil. Yazda tərləş və bədəndəki su parğa ayılmış səbəbidən öt suyuqlığı önümlük suyulanmaydı. Bu, ötki taş düşüş köp yüz birdiğen məzgil. Cansu ölgülük cungi tibabeti bilen garip tibabetini birleştiriş doktorxanasidagi doktorlarının tanıştırışça, ötki taş düşüş hazır yaşlar arasında köp körülüp etipti. Bu naçar turmuş adeti bilen bevasta münasibetlik işken. Meselen, naş tıkınmazlık, yağlık yemeklikten yeyişini yakışı görüş katarlıklarının hemisi öt suyuqlığı yığılıp gelip, ötki taş düşüşünü keltirip çıkardıken.
1: Su uzup olgandan кийин 4 орынны нуктулук асыраш керек. Биринчиси тер асыраш. Су uzup болгондон кийин кеселик бактериялары терде сакталып калды. Анын үстүгө су uzуш көлчүки хлор ясалмалары менен дезинфекция кылынгачка терини асан гыдыклайды. Шуңа ажиз кислоталык метидол 100 юуш мелхеми беден юуш суюктугу иштетиш тавсия кылынды. Экинчиси кулак асыраш. Су uzup болгондон кийин кулак жолдогу йыгылып калган сууну вактыда чыгарып итиш керек. Бунун үстүнө мындай Öz orunda durup, başını bir tarafı kıysaytıp, bir putta küçep bir neç kıytım sekrep, andın paktı şarjı bilen sırtı kulak yolunu yenik sürtüş gerek. Kulak yolunu küçep kalaymakan kolaştın katlık saklanış gerek. Balmısa kulak terisi yerilip kesse asalla kulak yolu yukumlanışını keltirip çıkırdı. Üçüncüsü, çiş asıraş. Sözüş külçkige dizinfeksiye doğrusu koşulgaşka çişinin imal maddesi, okşaş bulmağın derecede çırıydı. Şuna sözüp boğandı iken eğizinin vaxtıda çaykaş gerek. Törtüncüsü, çaş asıraş. Sözüş kölçkideki xlor yasalmaları çaşını zahmelendirip, çaşını sargaytıp, kurgaqlaştırıp koydu. Sözüp boğandı iken çoğun vaxtıda çaş asıraş melhemi ya ki çaş miyi işiltip, yani famu işiltip, çaş asıraş gerek.
0: Anlıkçılarımızın uçurları bak ya, Karapakaylı, radyo anlıkçı dostlarımızdı.
1: Alımcan'ın avazlık uçarı, Alımcan yaşma.
2: Yaşınızdılar, yaşınızdılar, şunu da radyo aldı ki bağırlık.

0: Kınanla programın başını getti. Programın başını getti. Kızıkarlık yiyen paranlan anılınla bambu.
1: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.

0: avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun programmalarını anla. Xoşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt quloq solishni xohlaydi.
1: Beijing vaqti soat 23.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, keşkınlar hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımızı uğurlaştırılgan yakımlık nakşı küylerimizi yaktırıp alışanlarına ümit kılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Onda bas aldı bilen Ürümçilerin üçgülük avaray malumatı Karabakayla. Ürümçinin avarayı karaydığan basaq dostlar, Ürümçide 7 ayının 6 günü keçedin, 7 ayının 7 günü gündüzgece hava bulutluq temperatura 21-29 Celsius gradus kece. Ürümçide 7 ayının 7 günü keçedin, 7 ayının 8 günü gündüzgece hava bulutluq temperatura 21-29 Celsius gradus kece. Ürümçide 7 ayının 8 günü keçirin, 7 ayının 9 günü kündüzgece otural yağmur yağıdı, temperatura 19-28 Celsius gradus kucu buladıkken 3 bal şamal çıkıdıkken. Onda basa dostlarımızın uçurları keçü buğa ardılıqta əmimiz birlikte Gauda xaritçilerin Ürümçide arqaysi yollarının hazır qatna şafallarına bir qarab baqaylı. Gauda xaritçisi qaradan bosaq dostlar hazırına uzara tiyanşançı, şenşöcü, midunçü rəmdi aptomobila biraz köprekken. Her kaysi yol belihler karaydıgan bolsaq, azırna uzra Tuanjelo, yani Minhuajedin Hepin nalıqcı buğa arlıq janıbdan şimal qarapmağa yolnışta yollarda toslu şafallar bakken. Dostlar, bu yol bek toslup ketipti. Eğer aptomobil aydap ketip atkan dostlarımız bopqasanla amalba bu yol bilikine tallamasıqanlarını alaydı əskertimiz. Yani Minhuajedin Hepin nalıqcı buğa arlıq janıbdan şimal qarapmağa yolnışkene. Onundan başqa Tuanjelo'dun dondaylayan şiçeğcı buğa arlıq janıbdan şimal qarapmağa yolnışta mı yollarda toslu şafallar bakken. Çantancan yoludun yaşayan çoğunluğu cibuğa arlıq, çimaldın canıp qarapmağa yolunuştumu yollarda toslu şehvallar bakken. Cingin yoludun minxuajiyeğe cibuğa arlıq, çimaldın canıp qarapmağa yolunuştumu yollarda toslu şehvallar bakken. Dondalyan şiçeğedin tönceyeluğu cibuğa arlıq, çimaldın canıp qarapmağa yolunuştumu yollarda toslu şehvallar bakken. Hazırdan uzara aptomobil ayırıp ketip atkan dostlarımız bopqasanla bu uçurlarımızdan önümlük paydalanıp qağaysıla. Onda bolsa dostlarının abadke uçurları karaydıgan bolsa hazırna uzra mana Zübeyde, Badam Taksi, Ablızcan Ependim, Osmanca Ependim qatarlıqla programımızı yoktur panlağı bitipti. Hemen lağı köpünü köp rahmet eydimiz. Yol uçurları karaydıgan bolsa Aliyna uçurke. Yaxşıma dılraba. Cengin yolu dım aptomobila biraz köp rekkendige uçuruna batipti. Rahmet. Onun başka Aliyna uçurkene. Yen bir Ali. Müşu Dondalyan şiçedim aptomobila biraz köprek toslu şafallar bakendige uçurna batipti. Rahmet. Yen uçurla qaraydığan bolsaq Mehmet Ali'ni uçurken. Minhuajedin Hepin nalıqçı bolğan arlıqtiki müşu yoldumu aptomobila intayın köpke riyasetçi dige uçurna batipti. Rahmet. Uçuranlarını tapşırıp aldıq. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızni Mämtemin Ämät orunlagan Janıjan partiyam namlıq naqşı bilen başlaymız. Qine huzurlanğaysılar.

bir toyğula sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlıkı çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізгі рәхмәт ит құмба программысы.

Dostlaşnım bilen, bugünkü sizge rahmet etkun bar programımızda müşed ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katlaşkan barçınlığa köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zəpər Məmtimin.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamadıklarla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.

Sincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Sincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişmekte. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Әмді аңлайдығыныңла қайырлық сәхәр программысы.
1: Қайырлық сәхәр.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Manas'ın yasından yakının buyan ona 40 gradustan yukarı temperaturluk havarayı görüldü. Bunun təsirde Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı su rayonundaki suyun parğa ayrılış miqdarı zor derecede eşip getdi. Suluq Yer Bağçısı ekologiyalik su tuluqlaş hizmetini darhal başlap, Suluq Yer Ekologiya Sistemisi ekologiyasının mükemmelliği ve funksiyasının imkaniyetli sıcılıqına kabalatlı kıldı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı'daki su tuluqlaş üstünün çürgen eğzida üstün suyu su sığmaz üstünü boylap Suluq Yer Arlıq rayonu, Yadrolu Qodaş rayonuna üzüksüz iqip kirdi. Suluq Yer'ni başqurguchi qodugucular su başlaş üstünündeki şaqşumba uçöplerini bölüklerge bölüp taslap, tosuq noktalarını ravanlaştırıp, su yetküzüşünün ravanlıqıga kabalatlı kılıp, su yetküzüşteki ziyanını azaydı, hem oxşumğan təvəllik rayondaki 7-ci özümlükler kuşturlarının tarqılış ayfalığı asasen rayonga vaqtqa ayırıp dəlcahidən su tuluqlaşını yolu koyup, ədəvarlıq su kuşları yaşaydıgan rayon qumuşluq iftidayı Suluq Yer, belicalarını köpəydib yetiştirdiğin Teyit sahilinin su işiltiş ihtiyacına altın kabalatlı kılıp, bastırıp soğuruş arqılı su baylıqını sırap kılıştın saxladı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başquruş İdarısının İdarı Başlığı Can Cian Kün mundaq dedi. Yaqınqı məzgildə davamlaşqan 40 gradusluq yuqarı temperatura Suluq Yer Bağçısıdakı su rayonunun parğa aylanış miqdarını körünərlik aşırıvətdi. Biz ilmi su tuluqlaş salmıqını zoraytıb, su yüzünün əsliga kilişi və keng yeşigə həqiqi kabalatlı qıldıq. Hazırqıca 9 milyon kub metrğa yaqın suni tuluqladıq.

Avtomobilda kaşılı körülgende beperbalık kılma. Doğru bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardan agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştıran.